0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Sakın.
1: Radyo Turkuaz.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu Radyo Türk'ü Marzan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Klasikleşen cuma başlangıcımızla karşınızdayım sevgili dinleyenler. Şu iki güzel şarkı peş peşe denk gelince ki ilki Tarkan sonrası Muazzez Ersoy'dan. Bilin ki bugün cuma. Ya da biz bu ikisini ne zaman dinliyorsak bizim için cuma enerjisini veren şarkılar oluyor. Haftanın bu en sevilen gününe de şahane bir başlangıç yapalım. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin inşallah. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı ama hiç olmadığı bir gün diliyorum. Yollarda dinleyen, bizleri dinleyen, dinleyen dinleyicilerimize yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir okul günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. Günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarını sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz.

0: Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
4: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
6: Bu radyoda enerji var.

Haftaya veda ederken güne yine birlikte merhaba diyoruz. Gününüz aydın, yüreğiniz sımsıcacık olsun. Bir de tabii ki kulağınız Radyo Türkboğaz'da olsun dedik. Bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Harun'u gördüm. Günaydın. Dın dın dın. Hoş geldin. Hayırlı cumalar olsun mesajlarımızda. Zühre Almanya'da bizleri dinliyor. Yasin Hakan, o da şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden ve ne güzel bir gün demiş. Beşiktaş Avrupa'da kendini gösteriyor. Destan yazmaya devam ediyor. İnşallah yolumuz açık, başarılarımız daim olsun dedi. Beşiktaş Kongre üyesi Yasin Hakan Karagözlü. Tebrikler Beşiktaş, tebrikler Beşiktaş taraftarı, tebrikler Türkiye diyeceğim. Çünkü Avrupa'da hangi takım olursak olalım tek bir takımız. Türkiye'yiz.

Daha nice güzel başarılara inşallah tüm temsilcilerimiz için. Arif Afyon'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Banu günaydın, hoş geldin. Artık hafta sonu oluyor diye üzülmüyoruz. Neden? Çünkü hafta sonu da bizimlesin. Evet. Hafta sonu frekansı programımızda cumartesi 11'den 14'e sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. O yüzden hafta sonu da sizinleyiz. Aydın Romanya'da bizleri dinliyor şu an. Günaydın, hoş geldin aramıza. Mahmut Elibol Kırıkkale'de aramızda. Almanya'dan selamlarıyla Elvan Er, Elvan ablacığım da bize eşlik ediyor. Günaydın. Günümüzün sohbet konusu, hayatınızın şu anki dönemine bir isim verseniz ne koyardınız?

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Giresun'dan selamlarıyla güzel sabahlarımız olsun diyerek Simay bizlerle beraber. Simay günaydın, hoş geldin. Yozgat'tan selamlarıyla Hatice. Benim 4 çocuğum da okula gidiyor. Bana en güzel söz şu olur: Cumhuriyetimi ilan ettim. Bu sene benim senem kesinlikle demiş mesajında. Çok haklı olarak tabii ki. Caner Eskişehir'de bizlerle. Tabii ki adı evli mutlu çocuklu koyardım diyor. Daim olsun bu mutluluğunuz. Günaydın. Dın dın dın. Özlem Almanya'da bizlerle beraber. Eşi Erkan'la beraber şu an dinliyorlar. O yüzden sıradaki şarkıları o zaman sizlere de armağan edelim. Günaydın olsun. Kütahya'dayız. Oradan herkese günaydın ve selamlarıyla Mustafa Güneş de bizlerle beraber. Mustafa hoş geldin. Latife Nide de bize katılmaya başladı. Hoş gelsen aramıza. Adem Osmaniye'de şu an, o da aramızda olan dinleyicilerimizden. Tam da Erciyes'te şu an kar bulutlarının arkasına saklanmış yılın ilk karını kucaklıyor adeta ve karın soğuğu bütün Kayseri'de etkisi altına almış durumda dedi Emel. Çok teşekkür ederim Emel. Günaydın olsun, hoş geldin. Sohbet konumuz, hayatınızın şu anki dönemine hadi bir isim verseniz ne koyardınız? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ama bazı illerimize özel uyarılar var sevgili dinleyenler. Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli dolması beklenen durumlar arasında. Peki 3 büyük şehrimize nedir durumlar? Ankara'da bugün yağışın süreceğini ve çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtelim. 23 ila 25 derece civarında bir hava sıcaklığı var. İstanbul'da Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında bugün yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Yine 25-26 dereceler. İzmir'de ise gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği 30-31 dereceler civarında da sıcaklığın seyredeceği paylaşıldı.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Tabii uyarılar söz konusu. TEM Ataşehir kavşağında devam eden Finanskent bağlantı yolu ve viyadük imalat çalışmaları nedeniyle Dudullu'dan gelip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dönülen viraj tek şeride düşürüldü. Bölgede viyadük köprü ayaklarını getirilen tırlar bekliyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden sürücülerin alternatif yolları kullanması da tavsiye edilen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Şile yolu Alemdağ Ömerli yönünde de sol şeritte bir bakım onarım çalışması sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı. 20 Eylül Pazar günü saat 07 itibariyle sahil yolu Balat Ayvansaray Caddesi Atatürk Köprüsü un kapanı etkinlik nedeniyle araç trafiğine de kapatılacak. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın dın dın. Uğur abim ve Turkuaz ailesi. Herkese hayırlı işler. Herkese de hayırlı cumalar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
1: Hoş geldin Mustafa, günaydın. Coşkun kaptanımız da Antalya'da bizlerle beraber. Günaydın. Leyla Kahramanmaraş'tan sevgileriyle bizlerle. Kızınla okul yolundayız, her sabah okul yolunda severek dinliyoruz demiş. O zaman bir de diyor ki kızımla şarkılardan fal tutuyoruz kendimize ve sizi çok seviyoruz demiş. İşte en güzel alışkanlık. Sıradaki şarkı sadece ikinizin olsun o halde. Yaman da Kayseri'de bizleri dinliyor şu an. Uzun zamandır yoktum valla, ne yazacağımı da bilmiyorum demiş. Aa, olur mu öyle şey? Şu an Talas'ta bizlerle. İşe giderken Mehmet Gümüşel'le beraber ve servisteki herkese de sevgiler.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Mağazaya alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Hertel'den.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Günün öne çıkan gelişmelerine şöyle bir göz atalım. SPK açıkladı, tasfiye sürecinin yol haritası belli oldu ve varlıklar nakde çevrilip yatırımcılara aktarılacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin yol haritasını ilan etti. Alınan karara göre portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketlerinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Öte yandan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne görkemli bir başlangıç yaptı. İlk yarısı 1-1 sona eren Marsilya karşılaşmasının ikinci yarısında vites yükselten siyah beyazlar rakibine adeta nefes aldırmadı. Skoru 4-1'e taşıyan Kartal Türkpark Stadyumu'nda unutulmaz bir geceye imza atarak Marsilya'yı İstanbul'dan eli boş gönderdi. Ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Tebrikler Beşiktaş!

Radyo Türk Vardesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane bir cuma günü olsun. Tabii hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Hatay'da Arsuz'da Vecih ve eşiyle beraber şu an bizlerle olduklarını paylaşmışlar. Onlarla başladık sevgilerimizi göndererek. Gaziantep'ten selamlarıyla şu anki dönemim biraz çöküş dönemi derdim herhalde diyor Emel. Ama bu o yere dibe değecek ya ayağımız. Daha sağlam, daha güzel, daha güçlü zıplamayı da unutmayalım. Onu da umalım zaten. Fatma Fransa'da bizleri dinliyor. Günaydın, hoş geldin. Günün konusuyla ilgili yani son iki ay benim için çok yorucuydu. Hani hem beynen hem bedenen. Geçen cumartesi oğlumun düğünü oldu. Her şey çok iyiydi. Yani beyin olarak rahatladım. Fırtınanın içinden gülümseyerek geçmek ve biraz yoruldum ama daha bitmedim diyor. İşte budur. Böyle koyardım demiş bu dönemin adını. Çok iyi. Çok çok iyi. Hayatınızın şu anki dönemine bir isim verseniz ne koyardınız? Sohbet konumu sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Civil'de okula dönüş başladı. 2, 5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turku

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Çiftçi, bugün de operasyon vardı, yarın sabaha doğru da operasyon olabilir şeklinde açıklama yaptı. Öte yandan Türkiye'nin nüfus dengesi hızla değişiyor. Doğurganlık hızının 1.42'ye gerilemesi ve 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması üretimden sosyal güvenliğe kadar birçok alanda yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar nüfusun yaşlanması ve doğum oranındaki düşüşün Türkiye'nin geleceği açısından kritik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Öte yandan Londra'da yaşayan Türk restoran müdürü Onur İnci, bir hızla gelen motosikletin çarpıcı 6 yaşındaki kız çocuğunu son anda kurtarmasıyla beraber aynı şekilde Merton Belediyesi tarafından fedakarlığı nedeniyle

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %60'larda. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde. Sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Sefaköy Çobançeşme yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8.27 oldu ve bizimle bu anı paylaşarak güne beraber merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında Cuma da var. Cuma günaydın, hoş geldin. Hayırlı cumalar dedi o da yine ve bereketli işler diliyorum demiş. Bu dönemimi ben de umutsuz olarak adlandırabilirim. Çünkü yaşanan olumsuz durumlardan dolayı tabii ki, ama böyle demeyelim yine Cuma. Umutsuzluk yok, bize hiç yakışmasın. Hazır Eylül gelmiş, hazır mevsim değişiyor. Hazır ruha dair, işte hislerimize dair, en azından geleceğe dair beklentilerimizi değiştirip böyle daha güzelleştirelim, daha mavileştirelim. Umuda dair güzelleştirelim inşallah. Öyle olmasına niyetlendik, dua ettik. Sevinç, o da şu an İzmir'de bizlerle beraber. Günaydın. Sabah serinliği gayet keyif verici. Şu anki dönemimi ise boşluk olarak adlandırıyorum demiş. İşte bunun için ne yapabiliriz Sevinç? Neleri seversin, neler yapmak istiyordun, daha önce neleri erteledin? Bunları düşünerek o boşlukları doldursak mı? Güzel olabilir bence. Hayatının şu anki dönemine bir isim versen ne koyardın?

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ülkesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Shop Expertise.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla

0: Ben tarifini zevkleyin, rahat edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını bir gözetelim sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Şöyle bir baktığımızda 3 büyük şehirdeki hava durumlarında Ankara'da bugün yağışın süreceği ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kaydedildi. 23 ila 25 derece civarında bir sıcaklık var. İstanbul'da Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında bugün yağışlar görülecek ve 25-26 derecelere kadar devam ediyor. İzmir'de ise 3 gün boyunca yağışın beklenmediğini paylaşalım.

0: Merve, günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı bir gün olsun inşallah, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Allah'a emanet olun.
1: Çok teşekkürler Serap, günaydın, hoş geldin. Murat da Adana'da şu an bizlerle, servis kaptanımız. Tekin öğretmenimiz Diyarbakır'da bizleri dinliyor. Bu dönem sosyal çürüme ve geriye gidiş, kuşaklar arası uçurum, ekran tahakkümü, yine yalnızlık, bu tip tanımlamalar geldi aklıma diyor. Maalesef üzülerek, doğru tanımlamalar Tekin öğretmenim. Ekran tahakkümü mesela, bu oldukça diğerlerine de sebebiyet veren, sosyal çürümeye de, geriye gidişe de, kuşaklar arası uçuruma da, belki de en tepeye koyulabilecek maddelerden biri, tanımlamalardan biri. Şu ekranlardan bir uzaklaşabilsek keşke, etrafımızın bir farkına varabilsek, yani üzerine basıp tepinesim gelen bir durum bu adeta, ama işte. Selcan, günaydınlar, hoş geldin aramıza. Neyse, Allah'tan Yıldız Tilbe'yle devam ediyoruz. Toparlayacağız, hadi bakalım, açalım sesi.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoyu...

0: İşinizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugün.

0: Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhabanın ikinci saatine de yavaş yavaş veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Bazı hatıralar çok hafif, hatırlandıkça da böyle yüzümüze tebessüm ettiren türden. Bazı hatıralarımızsa çok ağır maalesef. Kimi ağızda acı bir tat bırakan, kimi böyle boğazda bir düğüm olan, kimisi müthiş bir ağrı olan işte. Türlü türlü. Herkesin kederli hatırası tabii ki kendine, kendi içinde. Ortak olan tek şey ise Şevket Rado Eşref Saati kitabında şöyle özetlemiş. Ruhumuzu karartan kötü hatıralar silinip yerine tatlıları geldikçe yaşama sevincimiz artar durur diyor. Ruhumuzu karartan kötü hatıralar silinip yerine tatlıları geldikçe yaşama sevincimiz artar durur. İşte bugün de duamız şöyle olsun sevgili dinleyenler. Hayat tatlı anılar getirsin hepimize. Yaşama sevinciyle.

0: seni sevmek ah ne. Radyo Türk'ü bahsediniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizde hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Şahane bir cuma günü olsun. Ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin inşallah. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur'cum, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Aydınlar, kucak dolusu sevgiler, selamlar.
0: Hoş
1: ben
0: geldin.
1: Ben buradayım. Herkese Radyo Turkuaz dinlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın.
0: İşte budur yeşim, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum sana ve tüm mesai arkadaşlarına. Günaydın. Fatma da diyor ki Gaziantep'te bizlerle, günün sohbet konusuna binaen, hayatımın kabuk değiştirme ve durgunluk dönemindeyim. Dışarıdan bakıldığında hayatın durduğu sanılan ama ruhumun sessizce kabuğunu yenileyip güçlü bir dönüşüme hazırlandığı derin bir zamandayım demiş. Şahane Fatma, ilmek ilmek çok güzel bir şekilde istediğin kıvamda ilerlesin inşallah. İskenderun'dan, yağmurlu bir sabahtan Öykü ve Gamze de bizleri dinliyor şu an. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Yine Kayseri'den herkese selamlarıyla gönlünüzden geçen duaların kabul olması dileğiyle diyerek Şaban Akkaş da bizlere eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Günün son sorusunun cevabına Yasemin Mardin'den yorgun olarak cevap veriyorum sanırım demiş. O zaman dinlendiğimiz günler için kendimize şöyle bir fırsat verelim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir,
1: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turku

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin yol haritasını ilan etti. Alınan karara göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Türkiye'nin nüfus dengesi de hızla değişiyor. Doğurganlık hızının 1.42'ye gerilemesi ve 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması üretimden sosyal güvenliğe kadar birçok alanda da yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarındaki düşüşün Türkiye'nin geleceği açısından kritik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Spora dair ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde görkemli bir başlangıç yaptı. İlk yarısı 1-1 sona eren Marsilya karşılaşmasının ikinci yarısında vitesi yükselten siyah beyazlar rakibini adeta nefes aldırmadı ve 4-1 ile Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir geceye imza attı. Beşiktaş ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Darısı diğer karşılaşmaların başına. Tebrikler Beşiktaş. Acımaz

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. Akom Nurtepe yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Öte yandan Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Ankara trafiğine etkilenen olaylarda ise Ankara Bulvarı Etimesgut yönü Cumhurbaşkanlığı ayrımına gelmeden sol şeritte kaza kaynaklı yoğunluk geride Kazım Karabekir dönüşünden itibaren başladığını aktaralım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Bazı şarkıların sihirli bir gücü var. Sizi olduğunuz yerden bambaşka yerlere götürebiliyor. Öyle bir şarkıydı Yalancı Bahar. Devam ettiğimde saatlerimiz 9.27 olmuşken bizimle bu anı paylaşan kimler varmış? Şu an Kürşat aramıza katıldı. Günaydın Kürşat, İskenderun'da bizlerle. O da hayırlı ve sağlıklı bir cuma günü dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Hatice Kırıkkale'de bizi dinlerken Senem İskenderun'da aramıza katılıyor. Yine Demet'e ulaşıyor sesim Kayseri'de. İşe gelip hemen Radyo Turkuaz'ı açanlardan. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Hayırlı işler olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sesim Belçika'ya da ulaşıyor. Figen orada bizleri karşıladı şu an. Sehan Figen. Yüreğine sağlık. Hoş geldin. Mutluluğuna daha da mutluluk katsın sıradaki şarkıları sana armağan etmemiz o halde. Ve Ayla da Samsun'da. Yeniden kendimi keşfetme ve hayatın tadını çıkarma dönemindeyim. Yağmurlu bir Samsun sabahından günaydınlar diyor. Bakalım yeni aylarda neler keşfedeceksin. Ve nasıl devam edecek bu süreç? Çok kıymetli. Niyetlenmek bile güzel. İnşallah da muvaffak olanlardan oluruz.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz. Auto Expertiz.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji: Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini paylaştı. Öte yandan 3 büyük şehirlerde ise durum şu şekilde: Ankara'da bugün yağışın süreceğini ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kaydedildi ve 23-25 derece civarında sıcaklıklar. İstanbul'da Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışların görülebileceği ve 25-26 dereceler. İzmir'de ise 3 gün boyunca yağışın beklenmediğini ama havanın parçalı az bulutlu, sıcaklığınsa 30 ila 31 derece civarında seyredeceği paylaşıldı.

Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Saatlerimiz 9.45 oldu ve bizimle bu an ortak olanlar arasında Zeynep Baş, erkek arkadaş asker değilmiş şu an bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıları onlara derman edelim. İskender'in Denizer eğitim alayında. Tamer Bahadır. Hayırlı tezkereler olsun. Tez zamanda kavuşup yan yana da dinleyin inşallah. Yağmurlu bir Eskişehir sabahından günaydınlarıyla Firdevs bizlerleydi. Yine Kürşat İskenderun da bizleri dinliyordu. Hemen devam ettiğimde Adem'e. Ha bu arada Kürşat az evvelki gurbe şarkısını bir Beşiktaş taraftarı olarak Marsilya'ya armağan ediyorum demiş. Ne mutlu Türk'üm diyene mesajıyla. Yaşa sen. Güzel güzel gittiler. Unutamazlar daha. Daha unutamazlar. Belçika'da şu an kuaför Adem de bizlerle beraber tüm Bayburt'ta hemşerilerime selam olsun demiş. Bizden de sana sevgiler, selamlar. Yine sıradaki şarkıları Şükrü'ye armağan edeceğiz. Arife'yi de bizlerle. Sadık Uğurelli aramızdaydı. Nazan günaydın sana da. Hoş geldin. Fazilet Kırşehir'de bizleri dinliyordu. Yine hızlıca devam ettiğimde Mehmet Kala'ya ulaşıyordu sesim. Öte yandan Seyhan aramızdaydı ve Ramazan'da Afyon'da bizimle bu ana ortak olan dinleyicilerimiz arasında yer almıştı. İyi ki varsınız hepiniz. Bir kere daha gününüz çok güzel geçsin.

0: 145 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
11: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
10: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
12: Radyo Turkuaz.

Ve haftanın son Uğur'la güne merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Saatlerimiz onu gösterdiğinde Enis Yıldırtan'dan önce Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde ise Radyo Türkubaz mikrofonlarında zaman, gönül dostu Füsun zamanı. Gününüzün iki saatine o güzel sohbeti, o güzel şarkılarıyla ortak olacak. Gününüz sağlıklı, gününüz huzurlu, gününüz mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Yine hayırlı cumalarımız olsun, Allah dualarımızı kabul etsin ve hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikte de bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlara da şimdiden kolaylıklar olsun. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğurlu Ay Işığında geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da saatlerimiz sabah 11'i gösterdiğinde hafta sonu frekansı programıyla karşınızda olacağım sevgili dinleyenler. Haftanın en çok konuşulan konularını, etkinliklere dair, havanın notlarına dair birçok konuyu değerlendireceğiz. Hafta sonu frekansında yarın saat 11'de. O halde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. ABD'nin vize vermediği Filistin heyeti Birleşmiş Milletler'de video yoluyla hitap edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili ise hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Hollanda'da bir araştırmacı antik el yazmalarını incelediği sırada Homeros'un epik eseri Odisea'ya ait 1700 yıllık çok nadir bir parça keşfetti. Yaklaşık milattan sonra 300 yıllarına tarihlenen parçanın Mısır'ın Fayum Ovası'nda yaşayan bir kişiye ait cep boyu bir Odisea edisyonundan koptuğu anlaşıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Gönül dostunuz geldi. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu ve her yerde bizi dinleyen, bu programı bekleyen, bu radyoyu seven güzel dostlarıma hayırlı bir cuma günü diliyorum efendim. Gönlünüzden neler geçiyorsa, nerede çıkmazlarınız varsa hepsinin böyle kolaylıkla açılmasını Rabbimden diliyorum. Siz de benim duamdasınız, ben de sizin dualarınızda olayım. Öyleyse şöyle güzel bir hafta sonunda sizlere hazırlayalım. Ben çok heyecanlıyım, biliyor musunuz? Pazar günü benim yayınım var. Evet, pazar akşamı benim 22 ile 00 arasında bir yayınım var gönlümün dostları. 22 çift 0, 0 0 çift 0 dememiz gerekiyormuş. Yani bilmiyorum, çok enteresan. Çok özel olacak bence. Bizim hafta sonu yayınlarımız böyle. Şimdi hafta içi formatımız başka, hafta sonu çok başka. Ama bu pazar sizi de dahil edeceğim programa.

0: Bugün istiyorum ki siz de böyle dinlemek istediğiniz şarkıları bizi cumartesi pazara hazırla, bizi hafta sonuna hazırla dediğiniz şarkıları duymak istiyorum. Tabii hepsini çalmam mümkün değil. Bir bakacağım, aralarından seçeceğim. Öyleyse 500-588-30-0'dayım. Yolda olanlar, trafikte olanlar. Bakayım ya, İstanbul trafiği nasıl, ne şekilde %50'ler devam ediyor. Kısacık bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz Aile.

0: şimdi senden başka yok sevgili denilen kısım var ya, orayı ben bir Beşiktaş için söylesem olur mu acaba? Bir kara kartal, dişi kartal hatta. Efendim şimdi mikrofonda karşımda sevgili Emre Rahmet var. Öncelikle ona hoş geldin demek istiyorum.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Emre, ben burada seni azarlarken hatırla. Seninle yayın yaparken işte bak konuşamıyorsun, mikrofonu şöyle tutamıyorsun, şöyle derken. Şimdi sen nerelere uçtun? Söyle bakayım. Şu ama an... hiç azarlamadım. Dışma,
1: yok azarlama ben, değil de şöyle nasıl davranmam gerektiğini söylüyordunuz.
0: Söylüyordum değil mi?
1: Ve sizin tecrübelerinizle beraber çok daha başarılı işlere
0: imza atıyorsun
1: imza atmaya
0: şimdi.
1: Başladım. Libero'da yayınlara başladık.
0: Libero'dan bahsedelim.
1: Evet, Libero'da yayınlara başladık. Geçen hafta çarşamba sabahı canlı yayında Libero'da futbol yorumladık, sporla ilgili.
0: Şimdi dur, ben Libero'yu nereden izleyeceğim? Önce
1: Libero'yu
0: onu sorayım.
1: İlk önce YouTube üzerinden Libero TV'den izleyebiliriz.
0: Evet, hayırlı olsun. Evet, aslında uzun zamandır.
1: Uzun zamandır ama şu an yeni bir oluşum içerisine girdi evet. Libero. Çok daha aktif, çok daha bilgili ve çok daha tecrübeli insanlarla çalışıyorlar. Libero'ya da başarılar diliyoruz.
0: Evet, bütün ekibe buradan selam olsun.
1: Ben de oradayım.
0: Ya evet, Emre de orada canım benim ya. Hani birazcık katkım varsa ne ala diyorum. Evet. Senin gelişiminde de canım benim.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok güzel, ben izledim. Yorumlarını da izledim. Oradaki arkadaşlar da, yorumcular da çok kıymetliler. Çok önemliler. İşte hakemlerimiz var. Önemli hakemler var. Yorumcular var. Tabii, sporcular var. Değil mi?
1: Çok önemli isimler.
0: Ya onlara buradan selam olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tabii dün biliyorsun Beşiktaş'ımız. Ben izleyemedim. Söyleyeyim.
1: Öyle
0: çünkü
1: mi?
0: Hafta
1: ben
0: sonu
1: de çok
0: yayınlarıyla...
1: izleyemedim. Bizim de düğün muhabbetleri
0: biliyorum,
1: vardı.
0: Biliyorum. Ama tabii ki dostlar hemen haber verdiler. Yenmişiz. Hem de öyle böyle değil. Maşallah.
1: Libero yayında da kulağını çınlattım biraz.
0: Aa, gerçekten mi?
1: Evet, Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Sizin isminiz geçti. Ben dedim ki Füsun abla dedim hala Metin Ali Feyyaz'ın oynadığını düşünüyor Beşiktaş'ta.
0: Ya öyle mi dedin?
1: Evet öyle dedim.
0: Çok iyi demişsin ama çok iyi. Metin Ali Feyyaz. Ben orada kaldım biliyorsun.
1: Ben izleyemedim oraları.
0: Şimdi bak lise yıllarında ben orada kaldım söyleyeyim. Biliyorsun Metin'e Sarı Fırtına'ya da bir hayranlığım vardı.
1: Öyle miydi?
0: Tabii. Yani buradan şimdi yanlış anlaşılmasın ama anlaşılabilirdi.
1: Çok iyi bir oyuncu.
0: Yani gençtik o zamanlar. Ben onun için Sezen Aksu'nun şarkılarını dinlerdim mesela.
1: O kadar.
0: Ya bak hiç kimse bilmiyor. Şu an ben itirafta bulunuyorum farkındaysanız. Sarı Fırtına Metin bizi dinliyor mu? Metin'i bul, benim yayınımı dinlet.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Bu sözün olsun.
1: Tamam, sözüm
0: canım
1: olsun.
0: Metin'i
1: kendisine
0: burada,
1: ulaşırım illa.
0: Kendisine ulaş ve benim yayınımı dinlet. Ona böyle şarkı göndereceğim yine. Sarı Fırtına ile ilgili böyle bir şarkısı vardı. Tabii o kadar yıllar öncesinde. Hmm. Ben onu birazdan belki bulabilirsem o şarkıyı. Onu da yayınlayacağım. Herkesin böyle hayran olduğu değil mi? Kiminin sanatçıdır. Kiminin işte tiyatrocudur. Kiminin nasıl diyeyim? Yani futbolcudur. İşte bizde de ben tabii koyu bir Beşiktaş taraftarıyım ama o zamanlar daha koyuydum. Ben maçlara falan gidiyordum.
1: O zaman bu sene gidelim mi maça?
0: Hiç gidemedik.
1: Bu sene gidelim evet.
0: Biz Beşiktaşlı dostları alalım gidelim.
1: Ben stadyumlarda uyuduğum için genelde sizi de beklerim tabii ki de.
0: O zaman bir maça geleceğim.
1: Tamam,
0: muhakkak
1: bekliyoruz.
0: Geleceğim. Libero TV. Libero bir kez daha
1: Libero
0: söylüyorum.
1: TV'de.
0: Gönlümün dostları YouTube'dan takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve bütün programları izlerken de spor severler bir Emre'ye baksınlar. Bir de arada dinleyin benden bahsediyorlar.
1: Kraliçem diye bahsettiler.
0: Sağ olsunlar, var olsun güzel ekibim. Öyleyse Beşiktaş taraftarına ve tebrik ediyorum.
1: Kesinlikle. Beşiktaş dün akşam muhteşem bir oyunla çok net bir galibiyet aldı.
0: Evet.
1: Fransız devi Marsilya'yı 4-1'lik bir skorla yendi.
0: Evet.
1: Ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.
0: Hadi maşallah. Diğer takımlarımızın yaklaşıyor mu?
1: Diğer takımlarımızın şöyle bir ara var. Milli ara var. Hı-hı. Avrupa'da. Milli aradan sonra önemli maçlarımız olacak. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanı için. Galatasaray
0: maşallah.
1: Barcelona
0: hadi
1: ile
0: maşallah.
1: Önce.
0: Hadi maşallah. Hepsine
1: milli
0: böyle
1: takımımıza
0: gönülden.
1: Da başarılar dileriz.
0: Hepsine gönülden başarılar. Öyleyse kısacık bir ara vereceğim. Ardından beraberiz. Yunus Emre'ye de, Emre Rahmet'e de buradan başarılar diliyorum gönülden.
1: Çok teşekkür
0: onu
1: ederim.
0: İzlemeyi unutmayın. Hatta şu an Libero TV'de kayıtlar var. Yani
1: evet,
0: canlı yayınlanan
1: canlı kayıtları
0: tüm
1: duruyor.
0: Kayıtlar orada duruyor. Hepsini izleyebilirsiniz sonrasında.
1: Yorumlarınızı
0: da.
1: Bekliyorum.
0: Evet,
1: çok
0: bakalım nasıl?
1: Ederim.
0: Nasıl? Canım benim ya. Görüşürüz. Gurur duyuyorum tabii ki ya. Böyle gözlerim falan doluyor. Çok güzel. Çünkü buradaki her çalışma arkadaşlarımızın sadece bir tane değil birden fazla bileziği var. Buradan tabii ki genel müdürümüze selamlar.
1: Evet,
0: Abdülhalik Çimen'e selamlar. Yani onun da bizim dönüşümüze, değişimimize her şeyde bir katkısı var. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hadi bakalım birazdan sizdeyim.
2: Bir reklam. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Çok güzel bir cümle göndermiş Naz Hanım. Nasibimiz bugün böyle bol olsun, bereketli olsun, hayırlı olsun öyleyse. Selam gönderiyorum ben de dinleyicilerime. Bu arada yani bugün bak bunu söyledin. Bugün ve pazartesi günü çok güzel hediyelerim var. Çünkü Diyanar'da Okula Dönüş Festivali başlıyor. Bu festivalden bahsedeceğim İstanbul'dan ama hediyeyi Türkiye'nin dört bir yanına armağan edeceğim. Çocuklarımız için ben tabii kıyamadım, sadece çocuklarımız değildim. O paketi açtığınızda annelere babalara da bir hediye olsun. Öyleyse merak ediyor musunuz birazdan? Bütün takım taraftarlarına bu şarkıyı armağan ediyorum.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Getir. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
12: Reklam.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı

0: Atalım.
1: Bize zıplıyoruz mu?
0: Biz de yapacağız aynısını tabii. Bir Beşiktaşlı olarak biz de durmayacağız. Hadi var mısınız dostlar? Ama ben tüm takım taraftarlarına da buradan sesleniyorum. Kardeşlik ve dostluk burada gözüküyor.
1: Zaten
0: diyorum.
1: Sadece Beşiktaş değil, tüm takımlar kullanıyor bunu.
0: Tabii. Hepsi kullanıyor mu?
1: Hepsi.
0: O zaman hadi bakalım tüm takımlar hazır mıyız? Bu türkü ve sonrasında çalacağım kulüp şarkısı. Evet. Trabzonları da bekliyoruz efendim. Hazır mıyız?

0: bir Karadeniz'e yaparız sonra. Her takım vallahi taraftarları şu an yazıyorlar bana. Ligde kaç takım var?
1: 18 takım.
0: 18 takım var. 18 takımın taraftarlarını armağan ediyorum öyleyse. İşte budur. Bu arada A-Spor'da dinlemeyi unutmayın. Bizim göz bebeğimiz A-Spor. Sağ olsunlar, A-Spor Radyo'da da bana kraliçe diyorlarmış. Ben ne alayım? Bugün bu çocuklara bir kilo baklava
1: ama
0: götürsem.
1: Ama sadece A-Spor Radyo değil, herkes
0: Libero,
1: diyor.
0: Libero TV'de aynı
1: şekilde. Herkes size diyor. Bizim şirketik herkes size kraliçe diyor.
0: Bu yaşta prenses olamayacağımıza göre.

0: Ya şu an gözümün önünde Emre, bütün takımlar böyle hepsi kardeşçe aynı stadyumun içerisinde değil mi Emre'cim? Yani herkes böyle bu türkülerde buluşuyorlar. Ya görmek istediğimiz bu. Yani siz çok güzel yorumculuk yapıyorsunuz. Bak Anspor'da da, Libero TV'de de böyle olması gerekiyor. Yani böyle bir tatlı bir rekabetin olması gerekiyor.
1: Rekabet zaten önemli. Rekabeti olursa başarı gelir.
0: Tabii ki, tabii ki. Yoksa heyecan nasıl olacak,
1: heyecan
0: olması mümkün
1: olmaz,
0: değil.
1: Heyecan olmaz, başarı gelmez tabii ki.
0: Belçika, Almanya. Şu an Bursa, Antalya. Bakayım Edirne, Antakya. Trabzon'u görüyorum ve Samsun spor maçına gelin diye bir mesaj görüyorum. Ve şu an en son WhatsApp'ta bak 505-188-30-0'da Ankaralı sevgili Duygu diyor ki ya bir erik dalı yapsan.
1: Erik dalı.
0: İşte o zaman Allah. Durun kulüp şarkısını sonra öncesinde bir erik dalı diyoruz hep beraber. Oba! Neşemiz bol olsun ya her şeye rağmen. Hayatın sınavları bitmez, iniş çıkışları bitmez. Gelin bu şarkılarla biraz şöyle havamız değilsin. Var mısınız?

100.3 Antalya dinliyor demiş Mehtap, hoş geldin. 91.1 Erzurum dinliyor demiş Mehmet Beyciğim, siz de hoş geldiniz. Gamze'miz, Ayşe'miz, Nazanlarımız, Adem Beyciğim, Belçika'ya selamlar. Esra'mız, Pınar'ımız, Songül'ümüz, sizler de hoş geldiniz.

herkes dinliyor. Hoş geldin Giresun. 93.6 Tekirdağ dinliyor. Aynur'cum sen de hoş geldin. Şu an fabrika mı dinliyor? Oo maşallah onlara. İşiniz gücünüz rast gitsin diyorum. Benim güzeller güzeli meslektaşım Burcu'm dinliyor. Hakan'la bir şarkı gönderelim bakalım. İkisini de çok seviyorum. Şimdi birazdan hediyelerimiz olacak. Biliyorsunuz ki bir çocuk festivalinden bahsedeceğim. Kulağınız, gönlünüz, yüreğiniz bende olsun. Ama daha önce bizden hiç hediye kazanmamış dinleyicilerimin katılmasını lütfen rica ediyorum. Evet dostlar, bazen kusura bakmamız lazım ve bazen de bazı kapıları kendi iyiliğimiz için kapatmamız lazım. Her vedanın ardından yas tutulmaz diyen psikolog Sedef Sarı diyor ki bazı vedalar insanın kendine geri dönmesidir. Çünkü insan bazen bir ilişkiden değil, o ilişkide dönüştüğü kişiden de ayrılır, ondan da üzülür. Sürekli kendini açıklamak zorunda kaldığı, ihtiyaçlarını ertelediği, kabul görmek için sınırlarından vazgeçtiği tüm ilişkilerde aslında insan kendi iç sesinden de uzaklaşıyor. O yüzden bazı vedalar acı verse de ruhsal olarak onarıcıdır. Bunu artık ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü sağlıklı sınır karşımızdakini cezalandırmak değil, kendimizle olan ilişkimizi de koruyabilmektir. Kapıyı kapatacaksan üzülme bugün.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
0: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
4: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tanıtıcı reklam.
8: Evet gönlümün dostları, şimdi Diyanar'la okula dönüş heyecanını ve festivali başlatıyorum. Ben bugün başlatıyorum bizim programımızda, Radyo Turkuaz'da. Ama yeni okul döneminin heyecanını 2 gün sürecek okula dönüş festivali ile İstanbul'daki dostlarım kutlayacaklar. Hem de nerede? 19-20 Eylül'de Diyanar İstinye Park'ta. Çocukları böyle yaratıcılığı, keşif ve eğlence dolu birbirinden renkli atölyelere davet ediyorum. Ay çok güzel. Acaba ben de mi gitsem diyorum. Zaten hafta sonları oralara çok yakın olduğum için. Şimdi 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar 2 gün sürecek olan bu festival, okula dönüş festivali Diyanar'la saat 12'de başlayacak, saat 18'de bitecek. Ama neler var aralarda? İşte böyle puzzle atölyeleri var, bak atölyeleri var, moda tasarımları var, laboratuvarlara gidecekler, girecekler, maskeler tasarlayacaklar, mandalalarını yaratacaklar. Ay çok güzel. Orada ben de bir küçük yer alabilir miyim? Gönül dostunuz da gelsin o miniklerin yanında. Çok güzel olacak, çok heyecanlı olacak gönlümün dostları. O yüzden buluşma noktamız Diyanar İstinye Park olacak. Bu cumartesi pazar, yani gün boyu eğlence, yani gün boyu devam edecek. Bu etkinliklerde çocuklar yine yaratıcılıklarını özgürce ortaya çıkaracaklar. Ben buradan sevgili Çise'ye, İpekçiğime ve benim kraliçem Nalan'ıma selamlar gönderiyorum. İnşallah güzel işbirliklerimiz devam etsin. Bizler de böyle Diyanar mağazalarına girdiğinizde

artık ara ara sürprizlerle bizlerle de karşılaşın değil mi? Çok yakında diyelim öyleyse. Nalan Hanım, şimdi bana kocaman bir kutu göndermişsiniz. Çok teşekkürler. İçinde yok yok. Ben bugün istiyorum ki bir dinleyicim, bir kadın dinleyicim yavrusuyla bir hediye kazansın. Bir erkek dinleyicim de erkeklere özel bir hediye var içinde. Yine yavrusuyla bir hediye kazansın. İki dinleyicime armağan edeceğim. Patlamış mısır makineleri, powerbankler, böyle slime oyun hamurları var. Çok güzel. Bir kitaplar gelmiş ki bana. Hatta bir tanesi böyle imzalı. Onu özellikle de pazartesi günü armağan edeceğim. Pazartesi de hediyelerim var, kulağınız bende olsun. Peki şimdi ne yapalım? Çok kolay bir soru soruyorum. Bakın çok kolay, şu an beni dinleyenler kazanacaklar hemen. Ama daha önce bizden hiç hediye kazanmamış olanlar 505-188-30-0 WhatsApp mesaj hattına hemen bir mesaj göndersinler. Sorum gayet basit. İstanbul'da Diyanar, az evvel söyledim, bu okula dönüş festivalini nerede gerçekleştiriyor? Hangi Diyanar mağazasında? Hemen bana yazın. Sonrasında bekleyin bakalım, tarihler yeni saatte belli olacak. Bol şans diliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. ABD

0: Birlikte'nin vize vermediği Filistin heyeti Birleşmiş Milletler'de video yoluyla hitap edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist, bugün gerçekleştirilecek törenle hizmete alınıyor. Pentagon, Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlığının yaklaşık 1/3 oranında azaltılması öngörülüyor. İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü San Marco meydanında bulunan tarihi kafede bir turiste hesaba eklenen 7 euroluk müzik ücreti şaşkınlık yarattı. Simona Pera adlı turist adisyonda müzik ek ücreti başlığı altında kesilen bedeli sosyal medya hesabından paylaştı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Özledim. Yeni saatime hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Şu an kazananlar da kendilerini bilmiyorlar. Fakat bir dinleyicime bir mesaj yazdım. O cevap hemen gelmezse yedek dinleyicime döneceğim. Erkek dinleyicilerimizden biri. Yani şimdi emin olamadım. Daha önce hediye kazananların bir listesi var bizde ama ilk defa bir mesaj gördüm. Yani kayıtlı da değil. Acaba dedim bu isim hani daha önce kazanmış mı? Ondan cevap alamazsam ikinci yedek babamız var. Bir babamıza, bir annemize, çocuğuyla birlikte iki dinleyicimize hediye armağan edecektim. Tabii siz beni biliyorsunuz, dayanamadım. Ben bunu üçe çıkardım bugün. Merak etmeyin, bolca hediyemiz var. Pazartesi de devam edeceğim. Pazartesi de armağan edeceğim. Şimdi bu üç dinleyicimi birazdan açıklayacağım. Fakat bir babadan mesaj bekliyoruz efendim. Çok hızlı cevap almam gerekiyor. Acaba beni görecek mi? Kesin çalışıyor. O telefonu bir daha eline alacak mı? Ama şu an sesimi duyuyorsa dinleyicilerim ve halen dinleniyorsam, ki öyledir. Erkek dinleyicilerimiz şöyle bir telefonlarını bir kontrol etsinler mesajlarını.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam.

kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, getir.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Yoruldum demek bazen. Ya keşke biri ne kadar çok çabaladığımı fark etse, olabilir mi? Belki bazen bu olabilir mi? Ya da başkalarının duygularından kendimi sorumlu tutmak istemiyorum artık demek olabilir mi? Yoruldum ve gönlümün dostu, insanların beklentileri artık bana çok ağır gelmeye başladı. Nasıl sınır koyacağımı bilemiyorum. Bana destek ol diyenler buradayız. Radyo Turkuaz'dayız. Elimizden geldiğince aşırı düşünmek ya da daha yaygın olarak bilinen böyle adıyla overthink deniliyor ya bu sosyal medyada. Sıklıkla geçmiş deneyimlerimiz ve gelecekle ilgili endişelerimiz etrafında dönen ve kontrol etmekte zorlandığımız bir düşünce döngüsü tabii ki. Ama ben de diyorum ki aşırı düşünceyi sen istersen değiştirebilirsin, dönüştürebilirsin, biraz azaltabilirsin. Yanındayım bu konuda da. Şimdi İsmail Bey'e ulaştık. Evet, evet, evet. İsmail Bey yazdı. Daha önce bize hiç hediye kazanmamış. Öyleyse İsmail Bey yavrusuyla bir güzel böyle Diyanar'dan okula dönüş festivalinde çok güzel bir hediye paketi kazandı. Arkasından sevgili Ebru kazandı. Ardından dedim ya bir dinleyicim daha olsun. Hadi bugün 2'ydi 3 yaptım ben bu hediyeyi diye. Sevgili Eda Altıntaş'a buradan selamlar. Seni de kaydediyoruz. Adana'ya gitti bu sefer Seyhan Adana. Adana'da bizi dinleyen dostlarımıza da selam olsun. 3 dinleyicimizin hediyelerini ben bugün hazırlayacağım. Ama kazanamayanlar üzülmesinler. Pazartesi kutunun içinden daha neler neler çıkacak.

Çok eski bir kayıt ama güzel oldu böyle. Şimdi soundlar bazen tutmuyor tabii ki ama bir nostalji yapalım dedik. Zaten özellikle pazar akşamı Gönül Dostumuz 22'de başlıyor. Bu nostaljiler, her tarzın en iyilerini sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü, daha doğrusu bugün diyorum Allah'ım, pazar günkü yayın. Yayından yayına koştuğumuz için pazar günkü yayın çok daha farklı olsun istiyorum. İlk hafta biraz böyle ne derler amatörlük vardı. Evet, bakmayın siz 31 yıllık radyocu olduğumuza, ilkler çok farklıdır gönlümün dostları. O yüzden de pazar günü iple çekiyorum. Bir de diyorum ki size koşarak gelen birinin bir şeylerden hani kaçmadığından emin olun diyorum. Yani size koşarak gelen biri varsa bir şeylerden kaçıyor mu kaçmıyor mu? Birazdan bunu konuşalım mı? Var mısınız? Bir de domatesi sormuşsunuz. Az sonra söyleyeceğim.

0: Programda hayat var. Bu programda siz varsınız. Gönül dostu füsun. Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam

0: 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

Kar yağdı saçlarına ama sen hala duygusal bağımlılığından onu bekliyor olabilirsin. Hayatını yaşamıyor olabilirsin. Ya da gerçekten kaygılı bağlanmandan dolayı kaygılarından, korkularından, travmalarından ki bunların hepsini biz bahane olarak kendi önümüze koyuyoruz. Geçmişte orada kaldığımız sürece çözmek de istemiyoruz farkında olsak da. Çünkü şu an hayatta bu çağda bilgi çok fazla önümüzde. Her şeyi biliyoruz, görüyoruz. Başkalarının hayatlarından da deneyim yaşıyoruz. Seyrederek, izleyerek, okuyarak değil mi dostlar? Ama biz bir türlü bunu kabul etmiyoruz. İşte az evvel dedim ya, size koşarak gelen birinin bir şeylerden kaçmadığından bir kere bir emin olun. Bir de yani sizi hak ettiğiniz gibi sevmeyen birinden uzaklaşmak bu kadar sizi rahatsız etmesin. Bu bir öz saygı biçimidir dostlar. Domates mi? Domatesler mi ne oldu? Tabii ne oldu? Her markette belki yok ama benim aldığım yerde yarısı, hatta daha fazlası fenaydı. O yüzden iki şişe çok zor çıktı. Bu yüzden de ben başka bir

Şimdi bu sene gerçekten kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki, yani ben bu kışlık hazırlıklarında yokum. Sadece iki şişe benim el emeğim, göz nurum, onu da yapana kadar canım çıktı. Şimdi tabii ki hafta içerisinde çok yoğun çalıştığımız için biz pazarlara da falan gidemiyorum. Hafta sonu da aynı şekilde yakalayamadım, kaçırdım yaz boyunca. O yüzden de şöyle bir şey oldu. Baktım Instagram'da önüme düşüyor böyle kadın kooperatifleri. Evet, şimdi köylerimizde çok güzel böyle oradaki kadınlarımızın hazırladığı el emeği, göz nuru domatesler var. Hatta baktım kampanyalar, indirimler var. Dedim ki ben bu maliyeti de hesapladım. Kendi işte canımın acısını tek başına çok zor oluyor biliyor musunuz? Bu sene ilk defa bu sene onlardan alacağım dedim. Onlarla bir paylaşayım dedim şöyle cebimdeki parayı da. O yüzden de benim domateslerim böyle Ege'den gelecek gönlümün dostları. Hatta böyle bir girişimde bulundum. Kendi yapabildiğimi de böyle ayıracağım, saklayacağım iki şişeyi. Ne zaman artık açarsam onu da. Şimdi bugün doğum günü olan iki dinleyicim var. Onlardan biri Zerrin'den, Kırıkkale'den, Zerrin'imden, Ömerciğin'in doğum günüymüş. Ve aynı zamanda Talip Beyciğim, sizin de doğum gününüz kutlu olsun.

0: Yaratıcı reklam.
1: Evet dostlar, İdefix Premium alışverişin yanı sıra günlük hayatın farklı anlarında ihtiyaç duyduğumuz avantajları da beraberinde getiriyor. Şimdi şehir içinde bir yolculuk planlıyorsanız, hafta sonu bir yerlere gitmek için araç kiralamayı düşünüyorsanız, Garanta, Praticar ve RentGo partnerlerinden araç kiralamada bakın %40'a varan indirim premium üyelerini bekliyor. Aracınızı kullanmak yerine taksiyle devam etmek istediğinizde ise Binbin Taksi yolculuklarında tabii ki %50 indirim avantajından da yararlanabilirsiniz. İster araç kiralayın, ister taksiyle yolculuğunuza devam edin. Ulaşımda premium ayrıcalıklarını İdefix'le keşfedin. İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6.
6: 93.6.
5: Ankara 90.2.
6: 90.2.
5: İzmir 101.
6: 101.
5: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanması

0: Kullanılabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te, 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Hadi bakalım vedada buluşalım. Birazdan Hilal Özgen'i burada olacak. Şimdi terapiye gitmiş gibi hissediyorum senin programını dinlerken diyenlere diyorum ki çok teşekkür ederim. Ben de yarın terapiye gideceğim. Terzi de oluruz, söküğümüzü de dikeriz. Hepsi oluruz değil mi gönlümün dostları? Olmazsa olmaz, çok seviyorum sizi. Bu hayatta öğrendiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Gördüklerimi, yaşadıklarımı, deneyimlerimi çok az bir zaman sonra da artık yakınlaştı gittikçe ikinci kitabım da çıkacak. Onu da sizin için yazıyorum. İnanın ben bir yazar değilim, ben bir radyo programcısıyım ama söylediklerimi böyle yazıya dökmeye çalıştım. Tabii ki kitap yazmak çok zor, kolay değil. İsterdim ki bir roman yazmak, neden olmasın? Belki üçüncüsü roman olur. Oraya doğru sanki gidiyormuş gibiyim gönlümün dostları. O yüzden de çok az bir zaman kaldı sizinle buluşmasına. Hatta birinci kitaptan çok önce çıktığı için oradan da böyle güzel hikayeler olacak yine ikinci kitapta. Oradan da alacağım. Onu da es geçmedim, merak etmeyin. Ve pazar günü saatler 22'yi gösterdi, buluşalım mı? Var mısınız? Pazar akşamı kimselere söz vermeyin. Hafta içi 10-12. Pazar günleri de 22:00. Böyle aynı saatler neredeyse. Sabah ve akşam aynı saatler. Sizleri bekliyor olacağım radyo. Radyo Turkuaz'da sizin için çok özel şarkılar hazırladım. Hafta sonunda Radyo Turkuaz'da sevdiğiniz seslerle çok renkli ve çok güzel 7 gün 24 saat radyonuz açık olsun diyorum. Ve veda ederken bugün doğum günü olan Eskişehir'den Nalan'ımın arkadaşı Fitnat için gelsin diyorum. Aynı zamanda Senem'in güzel kızının yarın doğum günü. İlk göz ağrım diyor ya, Miray'ım canım benim. Hepinizin doğum günü kutlu olsun.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. ABD'nin vize vermediği Filistin heyeti Birleşmiş Milletler'de video yoluyla hitap edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili ise hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Hollanda'da bir araştırmacı antik el yazmalarını incelediği sırada Homeros'un epik eseri Odisea'ya ait 1700 yıllık çok nadir bir parça keşfetti. Yaklaşık milattan sonra 300 yıllarına tarihlenen parçanın Mısır'ın Fayum Ovası'nda yaşayan bir kişiye ait cep boyu bir Odisea edisyonundan koptuğu anlaşıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

FM Merkezi merhaba. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat haftanın son iş günü günlerden cuma ve başlıyor. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde bugün haftanın son iş gününü çoğunuz için tatilken bir arada geçireceğiz. Bir kez daha herkese merhaba.

0: Mobi.com, Turkubaz Radyo'dan mobil uygulama.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.

merak ediyorum biliyor musunuz? Hiç yaşamadan, yani hayattan hiç keyif almadan dümdüz yaşayanlar, sadece olması gerekenleri yapıp görevlerini tamamlayanlar neden korkuyor? Hani kötü resim asarım korkusuyla duvarına resim asmayanlar, kötü yaşarım korkusuyla da yaşamayanlar gibi mi? Bugün mesela hayatımızı doya doya yaşamamız gerektiğini hatırladığımız bir gün olsun istiyorum. Sonbahar biraz da böyle hissettirir ya, ne dersiniz?

Beni bugün bıraksalar ben o kadar duygusal konuşurum ki size anlatamam. Dünyaya kendi rengini bırak ya. Kim olduğun için özür dilemeden, kendi benliğinin içinde dimdik dur ve içindeki ateşin olabildiğince güçlü yansın. Ortaya kanını, terini, gözyaşını koy. Öyle bir iz bırak ki senden sonra silinmesi mümkün olmasın. Durmadan yaşa, vazgeçmeden, sonuna kadar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yılmaz Gani ile Sosyal Hayatçımız ile devam ediyor. Haftanın son iş günündeyiz sevgili dinleyiciler. Aksaray'da yol ortasında dans ediyor iki genç, sosyal medyaya düşüyorlar. Ben de sosyal medyada gördüm. Sonra baktım haberlerde de varlardı. Kavşakta duran çekicinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye de devam ediyorlar. İnsanların ne zaman nerede eğleneceğine kimse karar veremiyor. Vallahi iyi eğlenceler diyelim. Yeter ki toplumun huzurunu bozmadan eğlenmeyi başaralım. Bu arada amilli takımın Fransa maçı biletleri de genel satışa çıktı. Bilet fiyatları 1000 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar da yükseliyor. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

X premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hilal Özgani ile Sosyal Hayatta ilk saat tüm hızıyla devam ediyor. Yaş aldıkça insanların neden köylere, okumaya ve uzun yürüyüşlere, sessiz ortamlara çekildiğini bu Eylül ayı daha iyi anlıyoruz. Çünkü Eylül ayında doğru olanı yapanlar çok aramızda. Alıp başını tam sessizken tatildeler. İyi eğlenceler size de, iyi tatiller, tam kafa dinlemelik. Hadi bakalım.

0: şekerim. Alo. Aa, kapattı.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

mesajını görüyoruz. Mesajlara daha yayının ilk saatinin sonlarına doğru anca gelebildik. Biraz yoğun geçtik konular, haberler derken. Uğur'un mesajını, sevgili Kamile'nin mesajını, canım Yasemin Bursa'dan, her zamanki gibi yurt dışında dinleyenler var aranızda yazıp çok teşekkür ediyorum. Vallahi Hilal'cim, gerçekten beni sevmeyen insanlarla başım dertte, niye sevmiyorlar bir türlü anlamıyorum demiş. İzmir'den Manisa'ya doğru giden sevgili arkadaşımız Buse. Bazı insanlar kontrol edemedikleri kişilere tahammül edemiyorlar. Sen boyun eğmedikçe problemli insan sen oluyorsun. Asıl mesele aslında seni yönlendirememeleri. O yüzden teslim olmadıkça tehdit olursun. Belki de seni bu yüzden sevmiyorlar. Bir ihtimal. Belki de hatalısındır. Sen yine de kendin karar ver, olur mu? Kimsenin de kalbini kırmış olmayalım. Hadi bakalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com.
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu yapıldı. Manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasalara ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş operasyonları düzenlendi. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son 10 yılın Eylül dönemlerine kıyasla 3. kez %40'ın altına geriledi. 18 Eylül itibarıyla doluluk oranı %38,03 olarak ölçüldü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3577 oldu. Serbest piyasada gram altın 6888, dolar 48.79, euro ise 56.05 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

hayatta. Geldik, ikinci saate haftanın son iş günündeyiz. Yaptığınız tüm güzel hafta sonu planları aşırı iyi geçsin, tamam mı arkadaşlar? Hadi birazdan görüşeceğiz, ayrılmayın.

0: Turkubaz.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Dance. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye

Meteorolojiden haberler de var bu arada. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 kent için sarı kodlu meteorolojik bir uyarı yayımladı. İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dün de öyleydi. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Biz haberini verelim sizde.

0: efendim.
1: Şimdi arkadaşlar, uzmanlar, sağlık uzmanları bir konuda bizi aşırı uyarıyor bu ara. Halsizim, ay hiç halim yok diye böyle günlük yorgunluğa bağlıyoruz ya, değilmiş o. Halk arasında akciğer tansiyonu olarak bilinen pulmoner hipertansiyonmuş. Akciğer damarlarındaki basıncın yükselmesiyle ortaya çıkıyormuş. Özellikle günlük yaşamda basit yorgunlukları es geçmeyin lütfen.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Hadi gelin vedamızı da gerçekleştirelim. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat bugünlükte, bu haftalıkta bitiyor. Cumartesi günü 18'den 21'e tam 3 saat boyunca, ama yolda, ama evde, ama dinlenirken, ama çalışırken size eşlik ediyor olacağım. Pazartesi de saat 12'de hepinizi yine yeniden bekliyorum Radyo Turkuvaz'da. İyi bakın kendinize, hoşça kalın. Sen de kal.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
11: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu yapıldı. Manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasalara ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş operasyonları düzenlendi. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist bugün yapılacak törenle hizmete alınıyor. Elektrikli otomobilin yükselişi sürüyor. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı Ağustos itibarıyla yıllık bazda %53,2 artarak 472.157'ye yükseldi. Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Detaylı bilgi TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Süper Lig'de 6. hafta bugün 20'de Kasımpaşa-Konya maçıyla başlayacak. Yarın saat 20'de Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Şükür kavuşturana bugün de kavuştuk. Hayırlı cumalar güzel insanlar. Nasılsınız?

İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. Varsa bir problem her şeyi bir kenara bırakın. Yani burada sadece yayınla değil, sohbetimizle, şarkılarımızla, hayata verdiğimiz molayla birlikte eminim ki yine sizler beni güzel bir köşede dinliyor olacaksınız. Nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama bütün dinleyen dostlarımıza hepiniz hoş geldiniz diyeyim. İyi ki geldiniz, iyi ki oralardasınız. Ki zaten her zaman söylerim, varlığını bir şekilde hissettiren dostlarımızın da olması, yayında beni yalnız bırakmaması gerçekten çok güzel. Teşekkürler. Evet, 3 saat süresince mikrofon başındayım. Sizlerle birlikteyim. Acaba sizler neredesiniz? Neler yapıyorsunuz? Kimler çaylarıyla kahvesiyle eşlik ediyor? Kimler aracında eşlik ediyor? Kimler iş yerinde eşlik ediyor? Yani kısacası güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Turkuaz güzelliğiyle birlikte. Ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Siz sevgili dostlara hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinizi, mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 Instagram Radyo Turkuaz. Orada sevgili Güven ve Emre'nin çekmiş olduğu bir fotoğraf paylaştım. Bir kez daha teşekkürler ilginize, içtenliğinize. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile İstekler ve X'te Radyo Turkuaz. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku ile İstekler başlar.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.

Ne çabuk geçti değil mi hayat? Ne çabuk geçiyor yazlar, kışlar, sonbahar, ilkbahar. O zaman şöyle bir herkes derin bir nefes alsın. Ortam mekan müsaitse çayını kahvesini hazırlasın. Çünkü sizlerin şarkıları resmi geçit yapacak Radyo Turkuaz'da. Hayırlı cumalar olsun diyor Zühre. Çok teşekkürler. Her şey gönlünce olsun senin de. Merhabalar, iyi yayınlar. Yusuf Polat, o da bizi dinliyor. Yusuf için ve bütün sevdikleri için. Kardeşim merhabalar Mardin'den. Sevgili Süleyman, ben her zamanki gibi yoldayım. Sürekli sizi dinliyorum. Mardin Nusaybin'den Urfa'ya doğru gidiyorum. Seyir halindeyim. Her zamanki gibi sizlerleyim. Bütün sürücü dostlarımıza da armağan olsun. Sevgili Süleyman. İyi yayınlar. Abi dükkanda dinliyoruz sizi. Şanlıurfa'dan selamlar olsun diyor. Sevgili Uğur Karcı. Bütün anne ve babalar için gelsin diyor sıradaki şarkı. Peki. Merhabalar Dilek, o da bizi dinliyor. Komşum Senem ve sitesi de sizi dinlemeye başladık diyor. Ne kadar güzel. Onlar da kahveleriyle, çaylarıyla bize eşlik ediyorlar. O zaman Dilek ve Sinem için de güzel bir şarkıyla onlara eşlik etmiş olalım. Sizler de aramıza hoş geldiniz. Antalya'dan bütün küstüm çiçeklerine kucak dolu sevgilerle demiş. Sevgili Uğur, her şey gönlünce olsun senin de. İstanbul'dan yola çıktık. Çınar adına demiş. Sizden bir şarkı istiyoruz. Sevgili Çınar için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bakalım başka kimler var? Birazdan diğer sayfa mesajlarınızı dile getireceğim. Birazdan diğer sayfa mesajlarınızı okuyacağım. Ama varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. Çayınızı kahvenizi hazırlayıp bu güzelliğe sizlerin de katılması. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Dostlarımız nerelerde? Gerçi nerede olduğunuzun bir önemi yok ama birçok dostumuz var. Hayatın bir köşesinde hem sesimizi duyuyor hem de şarkılarımızla birlikte. Belki yolda, belki evde, belki de işlerini dinliyorsunuz ama her zaman söylediğim gibi iyi ki varsınız. İyi ki bu anı, bu şarkıları hep beraber paylaşıyoruz. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız? Kırıkkale'den oğlumu uyuttum diyor. Evde sporumu yaparken dinliyorum siz demiş Asiye Hanım. Size de sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı. Spor çok önemli. İhmal etmeyelim. Hiç olmazsa en kötü yürüyelim. Yürüyüş yapmak da çok önemlidir. Hayırlı cumalar diyor Ayşen Hanım. Çok teşekkür ederim. Ayşen abla, kalbin ne kadar temiz. Birazdan bir Serdar Ortaç dinleyeceğiz. Merhabalar, Adana'dan Melike ben. Annemle ev temizliği yapıyoruz ve bir yandan sizi dinliyoruz. Canım annemi çok sevdiğimi buradan duyurmak istiyorum diyor. İyi ki varsın anneciğim. Sizden bir Koray Avcı şarkısı bekliyorum diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Melike için ve bütün sevdikleri için. Merhabalar, iyi yayınlar. Antalya, Lara'da bahçemde, salıncakta oturdum. Çayımı yudumlarken dinliyorum sizi turkuaz eşliğinde. Günün keyfini çıkarıyorum demiş. Sevgili Yulia, sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun dinleteceğim şarkı. Merhabalar, iyi yayınlar. Özellikle Abdülhamit Haymana için sesimi duyurur musunuz diyor. O benim ömrüm, onu çok seviyorum diyor. Sevgili Tuğba göndermiş olduğu mesajında Allah tez zamanda kavuştursun diyelim. İncirlova'dan Nuran ben geldim diyor. Hoş geldin sen de. Size de buradan sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Devam ediyoruz. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Devam edelim. Aleyküm selam Süleyman. Şimdi olduğu gibi her gün serviste sizi dinliyoruz demişler. Özellikle servis şoförü Nedim Yılmaz'a ve bütün yolcuların armağanı olsun. Orada dinleyen bütün çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Güney Çelik çalışanları için. İskenderun'dan Melih, severek dinliyoruz sizi bir şarkıda bizim için. Selam olsun size de. Melek, hayırlı cumalar, iş yerine dinliyorum sizi. Annem Gülhanım Yavuz için. Çok geçmiş olsun. Annem ayağını kırdı diyor. 2 haftadır alçıda. İnşallah bugün çıkacak diyor. Ankara'dan Melek. Geçmiş olsun diyelim. Bol bol kemik suyu. Bol bol ilikli kemik. Oldu mu, unutmayın. Gerçi biliyorsunuzdur. İzmir'den selamlar. Hastane sonrası aramıza katılan değerli arkadaşım Sinem için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Gürsun'a peki. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İsa, çayımı yudumlarken dinliyorum sizi. Aşka inanan, güzel seven ve sevdiğine hasret kalan herkes için demiş. İstanbul'dan İsa. Maçkalı Murat ben. Şu an Nusaybin'den Diyarbakır'a seyir halindeyim. Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini versin diyerek duygularını paylaşmış güzel insan. Ali Konmaz, Hatay Reyhanlı'dan yoldayım diyor. Belen Tüneli diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili arkadaşlarımız. Rize'den selamlar olsun diyor. Hayırlı cumalar. Sevgili Saadet Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. İpek, o da bizi dinliyor. Hatay'dan İpek için ve bütün sevdikleri için. Sevgili Mehmet Bülbül, Batman'dan araçta sizi dinliyorum demiş. Yolun açık olsun.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Yine her zaman olduğu gibi maşallahınız var. Yani birçok dostumuz öyle güzel duygularıyla, hisleriyle bize mesajlar gönderiyor ki. Yani sizlerden biri olduğumuz gerçekten apaçık ortada. Yani belki de bir yanı başınızdayız. Belki de arabanın koltuğun hemen tam köşesindeyiz. Böyle sizinle beraber hem yolculuk ediyoruz hem de sizlere eşlik ediyoruz. Bunlar güzel şeyler. Hülya İzmir'den hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim. Selda Durak. Mesajın tam ulaşmadı Selda. Haberin olsun. Bir kez daha yazarsan okuyacağım. Çünkü bazı mesajlar geç ulaşıyor elime. Şimdi geldi mesajı. Bremen'den Selda. Çok özlediğim Yozgat'ta yaşayan Adile ablam ve benim için bir şarkı çalar.

mısınız diyor göndermiş olduğu mesajda. Allah kavuştursun diyelim. Antalya'da askerlerimiz var. Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Ufuk, sizi dinliyoruz demiş. Oradaki dinleyen bütün askerlerimize ve Ufuk Usta'ya da armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Canım eşim için gelsin, onu çok seviyorum diyor Şirin Kurt. Şirin Hanım'a ve Kurt ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Antalya döşem altından yazıyorum. İsmim Kemal. Çalışırken dinliyorum sizi. Yalnız Yıldız Silbe'den bir şarkı dinletmiştim. Sizlere de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, daha önce hiç yazmayanlar özellikle, sizleri de bekliyorum. Ve aramıza yeni katılan dostlar, sizler de buyurun. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Şöyle bir İstanbul aşıkları diyelim o zaman, değil mi? Günün bu saatinde güzel gider.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

bu saati de toparlamaya geçeceğiz. Merhabalar, Nazil'den selamlar, iyi yayınlar. Sevgili Volkan, Barış abiden bir şarkı bekliyorlar. İkinci saatimizi bekleyin. Batman'dan göçmen kızı. Kendini yalnız hissedenler için bir şarkı istiyorum. Yalnızlığımı sizinle birlikte doldurmaya çalışıyorum diyor. Yanı başınızdaysak, eğer ki yalnızlığınızda bir arkadaşlık edebiliyorsak ne mutlu bize. Mehmet, İzmir Karabağlar'dan hayırlı cumalar diliyorum. Bir şarkım da sizler için gelsin. Merhabalar, benim için bir Volkan Konak şarkısı çalar mısınız demiş Yeşim İzmir'den. Nurten ablamız, o da bizi dinliyor. Kışlık konser yapıyorum diyor. Sevgiler, selamlar olsun kardeşim diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Mustafa Arslan, Suriye Münbiş'ten selamlar olsun. Severek dinliyorum sizi. Çok sevdiğim biricik nişanlım Rabia için. Bursa'da çalışıyor şu anda kendisi. Ona bir şarkı armağan etmek istiyorum diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili kardeşimiz, Allah kavuştursun diyelim. Sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ramazan, nasılsın abi diyor. Hoş geldin, hoş bulduk. Kuzey Irak'tan selam olsun size. Ben de diyor uzman çavuşum burada. Sevgili Ramazan, Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Hepimize selamları var. Aleyküm selam. O zaman bütün askerlerimize, asker yakınlarımıza da armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Hadi gelin bu saati bu şarkıyla kapatalım. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu yapıldı. Manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasalara ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş operasyonları düzenlendi. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Resmi gazetede yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle emniyet genel müdür yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son 10 yılın Eylül dönemlerine kıyasla 3. kez %40'ın altına geriledi. 18 Eylül itibarıyla doluluk oranı %38,03 olarak ölçüldü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3577 oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimiziz. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. İlda Datça'dan hayırlı cumalar olsun. Funda Arar dinlettim az önce, sizlere de hediyem olsun. Yeşim Aydın'dan sevgiler, selamlar. Hatice Hanım bugün benim doğum günüm diyor. Afyon Karahisar'dan nice sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. İstanbul'dan Sevim, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Kalbinizden geçenler her şey ömrünüzde olsun diyor. Sezen Aksu istekleri var. Bakacağım Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı. Dilek Atasayar, Ankara Polatlı'dan hayırlı cumalar. Muazzer Soy istekleri var peki. Ümit Sivri'den dinliyor bizi. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar Mersin'den Derya Hanım. Harika bir radyo diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Gönül Hanım, annem 9. ameliyatın oldu diyor. Sizi severek dinliyor. Onun için bir şarkı çalar mısınız diyor. İstanbul'dan bir Gaziantep'li olarak diyerek duygularını paylaşmış. Gönül Hanım'a ve Altunöz ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Bir kez daha geçmiş olsun. O zaman devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: geçmişimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Leyla Şentürk, o da bizi dinliyor. İzmir Çankaya'dan gelinlik sektöründeyiz. Sevgili iş arkadaşlarım için sizden bir şarkı istiyorum demiş Leyla. Sana ve bütün ekip arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim çalışma. Zeynep, ben İzmir Balçova'dan. Restoranda dinliyoruz sizi. Aşçı ablalarım Nazan ve Ayşe ablam için gelsin demiş. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Et restoranı öyle mi? Çok az kaldı İstanbul'da böyle et restoranları. Eskiden böyle ne kadar güzel et restoranları vardı. Bir anda aklıma geldi. Şu Beylikdüzü'ne falan giderken eskiden. Şu Kumburgaz taraflarına doğru. Uzun bir aradan sonra yayınlar Yıldız Silbe'den bir şarkı istiyorum demiş. Sevgili Mehmet Bey, Yalova'dan yazıyor bize mesajını. Su Gören Köyü'ne de selam olsun. Cemile İzmir'den sizi dinliyorum diyor, eşim için bir şarkı. Ramazan, hayırlı cumalar sizlere de. Necla Hanım, Kırşehir'den severek dinliyoruz. Annem Kadriye, babam Ahmet, İlhan için. Şimdi demiş, onlarla melemen ve kış hazırlıkları yapıyoruz demişler. Sizlere de selam olsun. Merhabalar, sevgiler, günün en güzel saati diyor. Sizi severek dinliyorum. Çocuklarım okuldan geldi. Ben de bir taraftan yemek yapıyorum. Çocuklarım için en sevdiğim şarkılardan bir tanesini çalabilir misiniz demiş. Beren ve Nil Deniz, çocuklarım sizi çok seviyorum diyor. Seher Hanım göndermiş olduğu mesajında, Allah bağışlasın. Devam edelim. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: istekler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bu da istek alan şarkılarımızdan birisiydi. Hadi dinleyelim, ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar...

0: bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix

15-35 saatler devam ediyor Rutku'yla istekler. Nerelerdesiniz bir bakalım. Seher Yozgat'tan dinliyor. Çocuklar diyor okuldan geldi. Beren ve Nil Deniz. Hadi bakalım, sizlere de iyi istirahatler diliyorum. Bir yandan da yemek yapıyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajına Seher için ve bütün sevdikleri için. Eşine ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Salih Bursa'dan dinliyor bizi. Bugün biricik eşim Burcu Toprak'ın doğum günü. Çocuklarımın biricik annesini çok seviyorum diyor. Çok teşekkürler. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Allah ağız tadıyla güzel ömürler versin sizlere. Kemal aleykümselam, Azerbaycan'dan selam olsun diyor. Azerbaycan'daki kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Teoman ailesi, onlar da bizi dinliyorlar. Serhat şehrimizden, Edirne'den Zekiye Hanım ve Teoman Bey, selam olsun size. Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni görev yapan oğlum Umut ve kızım Duygu ve kızım Pınar için sizden bir şarkı istiyorum. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dileğinde bulunmuşlar sevgili dostlar peki. Hatice Hanım Kırıkkale'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkım da sizler için. Eğer diyor buraydan bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Benim gibi kahvesini tek içenler için. Kimse tek değil, ben varım burada. Ayşenur Antalya'dan, şu anda çalışıyorum. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Saat 17'ye dek misafirinizim, yanı başınızdayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Gözde Ançel. Gerçekten öyle güzel şarkıları var ki Gözde'nin. Birazdan reklama gideceğiz. Önce bir Deniz Seki şarkısı var. Ardından da Gözde'nin yepyeni şarkısıyla buluşturacağım sizi. Az önceki unutmuş çoktan şarkısı da Gözde Ançel'in imzasını taşıyor. Burayda o kadar güzel şarkıları var ki. Sahiden mesela. Birazdan söylerim onların hepsini, size paylaşırım. Ama ondan önce bir bakalım mesajlara neler var. Hıcı kardeşim Cemal için sizden bir Cem Karaca şarkısı bekliyorum demiş. Rukiye Hanım selam olsun size de. Sakarya'dan Muharrem ben. İş yerindeki sırma saçlı arkadaşım Emre Yiğit için selam olsun size de. Nuray İskenderun'dan dinliyor. İşleri bitirdim kardeşim, beklerken sizi dinliyorum diyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Şansıma bir şarkı tuttum diyor. Hadi bakalım her şey gönlünce olsun. Kulağımız sizde diyor Berin Hanım. Sağ olun, eksik olmayın. Merhabalar, ben gece dönercisi Mustafa Kadan. Kırıkkale Yenişehir'den selamlar olsun. Radyomuzun frekansıyla hiç oynamıyoruz diyor. Hep Radyo Turkuaz. Çok teşekkürler sevgili Mustafa Bey'e. Allah kolaylık versin, hayırlı işler diliyorum. Muhsin Ekşioğlu Rize'den selamlar olsun. Yeşil Site'de beğeniyle dinliyoruz. Site sakinleri için bir şarkı peki. Ali Erzurum'dan sevgili Ali için ve bütün sevdikleri için bir başka dostum.

konuğumuz var. Aslı, o da Erzurum'dan dinliyor. Evdeyim. Sıradaki şarkı da sizler için. Bütün bayanlarda oluyor mu demiş, bugün ne pişirsem diye. Bazen kafamız gerçekten duruyor. O zaman ben size kolay yoldan bir yemek tarifi verebilirim. Hazır şöyle domates mevsimi gelmiş. Soslar yapılmış, güzel soslu bir makarna yapın. Yanına da fırında köfte ve patates. İzmir işi olsun ama. Hadi benden size bir güzellik. Bir de yanında cacık.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: TK Pay cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TK Pay cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Öyle güzel besteleri, öyle güzel şarkıları var ki Gözde'nin. Kulakları çınlasın, sen sevda mısın? Mesela Buray, aşk mı lazım, alaz alaz, seni sevmiyorum artık, kimsenin suçu yok. Taç Mahal, Deli Kız, Kibrit, sahiden, al senin olsun dünya. Az önce dinlettim Ferhat.

Göçer unutmuş çoktan, Sibel Can Erguvan günleri, Zinet Salih uyutmaz bu gece, Demet Akalın bu defa son, daha niceleri, daha besteleri var. Ben de merakla bekliyorum. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim Seher. Senin de her şey gönlünce olsun. Kürşat aleyküm selam. Hayırlı ve sağlıklı bir gün diliyorum sana da. Sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Manisa Turgutlu'dan Akide. Teyzem ve annemle beraber bahçe evimizde sizi dinliyoruz. Bizim için bir Nilüfer şarkısı çalar mısınız demişler. Gönderdikleri mesajda bakacağım son saat içerisinde. Çiğdem Konya'dan dinliyor bizi. Konya Ereğli'den. Çocuklarım okuldan geldi. Bir yandan kahvemizi içiyoruz. Bir yandan da sizi dinliyoruz. Çocuklarım Miray ve Halise. Bir selam gönderirseniz sevinirim demiş. Sıradaki şarkıda eşime ve çocuklarıma armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Yepyeni bir Emre Altuğ şarkısıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz ben buradayım. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist açılış töreninde konuştu. Erdoğan, bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği havayolunu halkın yolu haline getirdik. Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardık dedi. Sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu yapıldı. Manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasalara ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş operasyonları düzenlendi. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Detaylı bilgi TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Süper Lig'de 6. hafta bugün 20'de Kasımpaşa-Konya maçıyla başlayacak. Yarın saat 20'de Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak. Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'da yaklaşık 500 yıl hizmet veren tarihi Edirne Mevlevi Hanesi'nin ihyası tamamlandı. Mevlevi Hane'nin Ekim ayının 2. haftası hizmete açılması planlanıyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

değil. Olacak gibi değil. Merhabalar, Meral ben. Çalışma arkadaşlarım Mena, Hazal, Çiğdem, Muşli, değil mi? Başak, Yaren, Hilal, Çiğdem, Aydın, Turgut ve Mert ustamıza armağan olsun demişler. Selam olsun sizlere de. Oradaki herkese teker teker selamlar, sevgiler. Nalan Hanım, yayınlar diliyorum Bursa Gemlik'ten. Eşim Hakan için sizden bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum. Umarım görürsünüz diyor. Gördüm. Selam olsun size de. Merhabalar öz kardeşler. Metal size selam olsun diyoruz. Adana'dan dinliyoruz siz demiş sevgili İsmail'e ve bütün çalışma arkadaşlarına ve güzel ailenize benden sevgiler, selamlar olsun. Banu, yazmıyorum diye radyom kapalı sanmayın demiş. Ben hep sesinizin ulaştığı yerdeyim, ben de buradayım diyor. Akşam yemeği hazırlığındaymış Banu Hanım. Size de kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık, sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Nide Bor'dan Halil, sizi dinlemekten zevk alıyoruz. Bor Belediyesi veteriner hizmetlerinde çalışmakta olan Ahmet veterinere, Ferhat kardeşime gelsin. Sevgili Halil Bey'e de sevgiler, selamlar olsun. Hazır mıyız? Hadi dinleyelim şarkımızı. Sibelcan isteklerinden bir tanesiydi. Az önce Gözde'nin şarkılarını okurken aklıma geldi. Dinleteyim. Devam edelim olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Fiyatlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

16-15 istek alan şarkılardan birisiydi. Sevim Antalya'dan dinliyorum sizi. Kahvesini benim gibi yalnız içen bütün dinleyenlere gelsin. Eyvallah, peki. Sizlere de armağan olsun. O zaman bu güzel şarkı da sizler için. Ya küçük bir güzel cümle diyor. İnsanın kalbine dokunabiliyor demiş. İyi ki varsınız, sağ olun. Yani ben de diyor kahvemi yalnız içiyordum. Yalnız değilsiniz dediniz ya diyor. Ben de yalnızdım diyor. Gerçekten hoşumuza gitti diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Yalnız değilsiniz gerçekten. Hadi Zengin. Amirim Ramazan Sarısakal için Kenan Şahin ve Kırşehir Belediyesi personeline armağan etmiş olalım. Hatay İskenderun'dan Zeki ve Figen selamlar. Sabah akşam sizinleyiz demişler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Yalnız bırakmadığınız için. Kahramanmaraş'tan selamlar. Ablamla kahvemizi yaptık ve sizi dinlemek çok keyifli demiş Kübra. Edeler diyarına benden sevgiler, selamlar olsun. Nuray İskenderun'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı da sizler için. Ve bütün sevdiklerinize de hediyemdir. Dinleteceğim şarkı. O zaman geçelim şarkımıza. Nicedir dinletmiyordum. Dinleyelim, devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Artık son 40 dakikamız Radyo Turkuaz'da.

Ne güzel şarkılar. Devam edelim. Ümran Hanım, o da bizi dinliyor. Edirne'den selamlar. Ben de bir şarkı tuttum diyor. Bakalım ne gelecek şansımıza. Ben diyor bu akşam karışık kızartma bol soslu yeni yaptıklarımdan diyor. İzmir köfteyi yarın geceye hazırladım diyor. Yoruldu, dolapta dinleniyor. Hadi bakalım. Ellerinize sağlık. Merhabalar, ben hem kırık yapıyor bir taraftan da sizi dinliyorum diyor. Bütün bayanların ortak derdidir diyor. Bugün ne pişirsem siz bana sorun, ben size söylerim. Bakalım başka. Merhabalar, Samsun'dan Yusuf Enes. Şu anda çalışıyorum, şoförlük yapıyorum. Radyom her zaman turkuaz diyor. Sabit diyor. Severek dinliyorum, sağ olasın. Sıradaki şarkım da sana ve sevdiklerine armağan olsun. Onu da benden beklediği bir şarkı var. Sevdanın rengi değil mi? Bakacağım peki. Merhabalar kızım Nurgül, doğum günün kutlu olsun diyor. Seni çok seven annen Fatma diyerek duygularını paylaşmış. Fatma Hanım'a

ve bütün sevdiklerini de armağan etmiş olalım. Bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla, sevdikleriyle, sevenleriyle birlikte. Devam ediyoruz. Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım başka kimler var? Okuyamadığım mesajlar var mı? Onları da birazdan dile getireyim o zaman. Çünkü şarkımız hazır. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. Ve X'te Radyo Turkuvaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: İçinizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %

Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da artık yavaş yavaş son yarım saatimiz. İki kıymetli dostum var. Sevgili Nursever ve sevgili Eda. Bu şarkıyı size ve bütün sevdiklerinize armağan edeceğim. Hadi dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından o kadar güzel mesajlar var ki değerlendirmeye başlayacağız.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Merhabalar demişler dostlarımız. Harikasınız gerçekten, muhteşemsiniz. Bir kez daha dinlemek istiyorsunuz bu jingle'ı değil mi? Hadi dinleteyim o zaman size.

Yenileri de yapılıyor, yenileri de yolda. Bizleri söylediğiniz için teşekkürler diyor sevgili İsmail. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Eve gidiş yolu keyifle doldu diyor sevgili Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim, Giresun'a selam olsun. Ayşegül Konya'dan kışlık hazırlıkları yapıyorum diyor. Geç yazdım diye dinlemiyorum sanmayın demiş. Olur mu? Dünya hali bu. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Meral Hanım'a az önce okumuştum mesajınızı, size de armağan olsun. Süreyya Söylemez, nasılsınız abicim diyor. Hayırlı cumalar olsun. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Merhabalar, günaydın Utku diyor. Emel Hanım, o da bizi New York'tan selamlıyor. Huzurun ses bulmuş halisiniz diyor. Sağ olun, teşekkürler. Selam olsun size de. Yurt dışında o kadar güzel dostlarımız var ki bizlere eşlik eden. Adana'dan Kendişah, o da bizi dinliyor. Giresun'dan selamlar. Herkese iyi yayınlar dileğinde bulunmuş sevgili Simay. Ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Merhabalar Sivas'tan Ebru Uzun ve arkadaşları. Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna Şahin, Sena Çakır ve Aliye için. Sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Ayfer. Allah kavuştursun Ayfer. Sana ve güzel ailene benden sevgiler, selamlar olsun. Ebru Uzun için, Nil için, Şevval için, Aleyna için, Sena için ve Aliye için. O zaman hazırsanız dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Yine harikasınız her zaman olduğu gibi. Teşekkürler. Ayla, teşekkür ederim, sağ olasın. Size de bereketli bir gün diliyorum. Her şey gönlünce olsun senin de. Nihal, hayırlı cumalar. Çok teşekkürler kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Yasemin Hanım, hayırlı cumalar. Uzun zamandır dinliyorum ama demiş, yazmak bugüne kısmetmiş. Ben 35 yıldır Londra'da yaşıyorum.

güzel çocukları okula ve eve bırakıyorum diyor. Sevgili Yasemin Hanım'a, kıymetli ailesine ve Ünal ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Son dinleteceğim şarkılar da sizler için gelecek. Harika bir nostaljik şarkıyla toparlayacağız. Sivas'tan Ebru Uzun, arkadaşlarıyla beraber dinliyorlar beni. Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna Şahin, Sena Çakır ve Aliye. Bu güzel kardeşlerime benden sevgiler, selamlar olsun. Polatlı'da frekans demiş. Bakacağız, iletelim arkadaşlarımıza. Selamlar Tuncay, ben sevgili eşimin 50. doğum günü diyor. Kutluyorum onu, çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Nice güzel yıllarınız olsun, sağlıkla, huzurla. Serkan, Türkiye'nin radyosuna hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı da senin için ve bütün sevdiklerin için armağandır. Önder, Hollanda Tilburg'dan. Yine bir hafta sonu demiş, en çok sevdiğim gün demiş. 43 yıldır çalışıyorum, en sevdiğim gün cuma. Yine her gün olduğu gibi sizi dinliyorum demiş. Sevgili Önder Bey'e de iyi istirahatler diliyorum. Gurbet ellere sevgiler. Hatay'dan Ahmet, son şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar Ülkü Demir, şu an yanımda olan annem için sizden bir şarkı bekliyoruz. Osman Kırşehir'den selamlar olsun sana ve çalışma arkadaşlarına. Almanya'dan daimi dinleyiciniz Özlem, şu anda yolda olan eşim Erkan için son şarkı hazır, sizlere de armağanımdır, kabul edin, keyifle dinleyin, olur mu? Ben müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte, bu pazar günü saat 17'de. Özel bir programda yeniden kavuşmak ümidiyle. O zaman pazar gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Saat 17'de hepinizi bekliyorum, olur mu dostlar? Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu. Çalışan dostlarımıza da Allah kolaylık versin. Her şey kalbinizce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Yekenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Mondium'a bak.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist açılış töreninde konuştu. Erdoğan, bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Aktif

0: havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardık dedi. Sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu yapıldı. Manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasalara ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Resmi gazetede yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle emniyet genel müdür yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son 10 yılın Eylül dönemlerine kıyasla 3. kez %40'ın altına geriledi. 18 Eylül itibarıyla doluluk oranı %38,03 olarak ölçüldü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3577 oldu. Elektrikli otomobilin yükselişi sürüyor. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı Ağustos itibarıyla yıllık bazda %53,2 artarak 472.157'ye yükseldi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Radyo Turkuaz burası. Lubex motor yağları Hop Dedik Show başlıyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum sizleri. Bugün ayın 18'i, Eylül ayının da ortasını geçtik. Zaman hızla ilerliyor. Saatler 17.07'yi gösteriyor. Cuma yoğunluğu birazdan daha da başlayacak. Ve ben sizlere bu yoğunlukta bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen. Yayınımıza ortak olun. 0505 188 30 çift 0 20.

0: böyle bilgiler alalım. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım, hep beraber konuşalım. Nasılsınız? Peki, daha iyi olasınız diye biz de buradayız dedik ya. WhatsApp'tan mesajları gönderin. Sizlerin sesini duyunca ben de keyifleneceğim. Şimdi bir ara veriyoruz. Sonrasında tekrar görüşüyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: da selamlar iletiyorum. Efendim.
1: Ay hancım.
0: Evet.
1: Canım dans etmek istiyor.
0: Dur şimdi, dansın zamanı değil, yayın yapıyorum. Sonra bakarız ona. Efendim, yavaş yavaş mesajlar geliyor, gayet güzel. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Oo, tadından yenmez. Erenciğim merhaba. Atanır Oğuz Okulları Servisi'nde öğretmenlerle birlikte seni dinliyoruz. Ne güzel, hadi bakalım. 9. hafta Fenerbahçe Galatasaray maçını bekliyorum. Yarın tabii milyar öncesi dev bir randevu var. Trabzonspor Galatasaray maçı. Onu da hatırlatalım. Saat 20'de. Teşekkürler ediyorum Erenciğim. Görüşmek üzere. Öğretmenlerimize, herkese selamlar. Hatay Antakya. İskenderun'a doğru yolculuk halindeyiz. Ben kahraman. Manzaram da böyle. Kahraman, manzara güzel. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Ayhan abi.
0: Efendim?
2: Tam reklam araya gelirken duydum sesini. Mutlu oldum.
0: Eyvallah.
2: Eşim Sema ile trafik çekiyoruz.
0: Eşi Sema ile trafikteymiş. Peki.
3: Evet, buyurun.
0: Buyurun. Ne istiyorsunuz?
2: FSM'deyiz.
0: Öyle mi?
2: Canlı bir, hareketli bir ortam istiyorum senden.
0: Tamam.
2: Anlattık mı?
0: Anlattık. Var mısın? Varım.
2: Varsan
0: tabii.
2: Ses ver.
0: Ya tabii.
2: Seni ben seviyoruz.
0: Şey söyleyeceğim. Ben her zaman öyle bizi programımız. Bay. Peki.
2: Hayırlı bye. İşler.
0: Hayırlı işler bay. Bay yok. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Türkçe. Onlar daha güzel. Aynı. Devam edelim. Buyurun. Buyurun.
4: Merhaba hop dedik.
0: Buyurun.
4: Dünya tatlısı bir torunum var.
0: Ene.
4: Adana'dan Mersin'e onun yanına gidiyoruz.
0: Hafta sonu.
4: Öpmek için, koklamak için.
0: İnşallah hafta sonu onunla geçireceksiniz. Şahane.
4: Sensiz de yolculuk çekilmiyor.
0: Valla.
4: Harika bir program.
0: Çok
4: seni tekrar
0: ederim.
4: Tebrik ediyorum. Şimdi ben o yumuk elleri öpmek için yoldayım. Selamlar, sevgiler.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Toruna kavuşacak. Hayırlı yolculuklar olsun. Dostlar, şarkılarla biraz yürüyelim.

0: Kısa bir reklam. 7 saniye. Hakikaten kısa.
1: Bir reklam. Otorapor, Otoekspert Türk.

sumonlu ahını çıkar aheste aheste. Kafiyeli kafiyeli böyle güzel bir sözdür, bayılırım ona. Ankara'dayız. Leyla'nın bulaşık makinem bozuldu, servis çağırdım, bana söylediği bir parça değiştirecek. Bu da 11 bin tutar. Ya demiş, yenisini al 13 bin liraya alırsın demişler. Düşünelim dedim, ayak bastı parası 850 lira. Öyle işte, servis parası istiyorlar yani, çözülse de çözülmese de isteniyor bu. Onlar da kendince biz bundan dolayı bu masraf istiyor dedikleri haklı yerleri vardı. Söylediği parçayı internetten 1500 liraya aldık. Öyle mi? YouTube'a girdik, videolar var nasıl değişir diye. Makineyi mutfakta açtık, parçayı değiştirdik ve oldu. Eyvallah o zaman, kolay gelsin ama. Şimdi bunu dinleyen servisler ustalar da %80 şunu söyleyecekler. O makine

0: Yani aradığınız bir şeyle ilgili çözüm mutlaka var. Ha kendinize ve el hamaratlığınıza, el maharetinize güveniyorsanız böyle işlere de giriyorlar. Bakın adam bulaşık makinesini tamir etmişler 1500 liraya aldıkları parçayla. Öbür türlü 11 bin lira 13 bin lira arası gidip gelecekmiş. Ne diyeyim? Buyurun.
1: Hop dedik.
0: Efendim.
1: Vallahi öpeceğim seni.
0: Ha öpücük Mesut geldi. Öpücük Mesut, senin bundan sonra adın bu.
2: Cin gibi adam. Ne dediği belli değil.
0: Öyle. O gelir gelmez beni illa bir öpecek.
2: Bu ne be?
0: Öpsün. Öp kardeşim.
1: Yine coşturuyorsun hop dedik.
0: Ne yapalım be işimiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Ertuğrul Kırşehir.
3: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
3: Zonaya tutuldum. Yani zona ağrısı var uzun zamandır. Yaklaşık bir aydır geçmiyor.
0: Zona nedir?
3: Ama seni dinlediğim zaman morfin etkisi yaratıyor resmen. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Tamam. Geçmiş olsun diyelim. Bir dakika ben şunu bir yazayım. Zona nedir? Su çiçeğine neden olan bir virüs. Vücutta yıllar sonra yeniden aktif hale geliyormuş bu. Bu şekilde ortaya çıkıyormuş. Sinir uçlarını ve cildi etkileyen ağrılı bir enfeksiyon. Halk arasında gece yanığı olarak da biliniyormuş. Aa, vallahi bilmiyordum, öğrendim. Çok geçmiş olsun. Acıların hafiflesin inşallah. Zona hastalığı. Hani duymuştum da böyle bir içeriğe sahip olduğunu bilmiyordum. Dostlar bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk

0: Biletinizi TK Pay cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Anadolu yakasına geçilecek. Kavacık, arka taraftan Çavuşbaşı Polonezköy, tekrar aşağıdan Beykoz, yeniden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ali Sami Eminönü'nde sona erecek. Sabah 6 itibariyle kapatılacak yollar var. İnternetten bakabilirsiniz ama o civarda olup da pazar günü için plan olanlar varsa benden söylemesi

0: detaylar gelirse bir saat sonra tekrar sizlere aktarırız. Hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş. Kırma Köyü. Kırmakaya Köyü. Özür diliyorum. Rasim Özevran. Rasim Bey. Böyle özel istek çalmıyoruz ya. Şarkılar güzel ama ben sizlere selam yollayayım. İstanbul'dan güzel Kahramanmaraş'a. Gönderdim gitti. Elo.
1: Merhaba Ayhan abi. Kırşehir'den iyi akşamlar. Herkese selamlar.
0: Vay ne güzel. Enerjik bir ses. Helal olsun.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Adana'dayız Tuğçe. Her zaman gibi keyifle seni dinliyoruz. Yaşa Tuğçe. Tabii ki bizi dinleyeceksin. Yaşa. Devam edelim.
3: Topladık iyi akşamlar. Fatih ben, Gakkoslar yarımdan selamlar.
0: Eyvallah. Elazığ'da çok dinleniyoruz maşallah. Var Elazığ'ın selamlar. Devam edelim bakalım. Burası neresi?
4: Sevgili Ayhan.
0: Efendim. Celalettin. Hava yol nasıl?
4: Şu anda havaalanından çıktım. Eve doğru gidiyorum. Trafik tamam. Yoğun.
0: Tamam.
4: Arada bir aşırı bir yağmur oluyor.
0: Yağmur var mı? Ha.
4: Seviliyorsun.
0: Eyvallah.
4: Allah'a emanet olun.
0: Sizler de seviliyorsunuz. Sizler de Allah'a emanet olun lütfen. Arzu merhaba. Aynı durum bizde de oldu. Duşakabinin camı tek kapağı için 3000'e yaparız dediler. Biraz da üstüne çilek alacaklardı. Eşim 1000 TL camı aldı. Kendisi taktı diyor camı aldı. Evet. Böyle yavaş yavaş insanlar da eğer ki ustanın verdiği ya da ödenmesi gereken ücret çok geliyorsa insanlara biz nasıl çözebiliriz diye bakınıyorlar. Böyle çözümler de bulunuyor. Esenyurt'tan Sultan Gazi'ye bu saatlerde iş çıkışı yoğun bir yolculuk oluyor. Seni dinlemek çok güzel. Ben Zafer.

0: Bayan Anvay.
1: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Var canım, Tarkan'ın sevilen şarkılarındandır. Gel gitti. Evlatların sesini bir duyalım mı, ne dersiniz şöyle? Ben de bu arada kendime bir çay koyayım. Buyurun.
2: Şeyden İran'ı. İyi akşamlar. Herkese selamlar.
0: Kendi seslerini radyoda duyacaklar ya. Bir taraftan da heyecan. Peki.
2: Ayhan abi, iyi yayınlar. Bu sene de seninle birlikteyiz. Ben Ebrar.
0: Ebrar, ne güzel bir anonsu bu. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
3: Aynen, merhaba, ben merhaba. Mustafa. Bağım geleceğini okuldan aldı, şimdi eve gidiyoruz. Batman'dan herkese selamlar.
0: Eyvallah, Batman'a ben de selam yolluyorum. Teşekkür ediyorum.

0: akşamlar. Saatler 17.48'i gösteriyor. İstanbul'dan bir merhaba. 18 Eylül günlerden Cuma. Hafta sonuna merhaba diyeceğiz. Kimler nerede neler yapıyor? Buyurun.
1: Merhaba Ayhan abi, ben Asya. Ben hastayım ama manifest bana ilaç gibi geldi.
0: Öyle mi oldu? Asya, ismin çok güzel bu arada. Hadi geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sana. Buyurun.
2: Sen.
3: Ayhan abi seni çok seviyorum. İyi yayınlar.
0: Ülen Kerata.
4: Ülen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun Kerata.
0: Büyümüşler de Ayhan abilerine mesaj atıyorlar. Rize'den İsmail Düşakabin camı 1500 TL. 3000 normal demiş fiyat. Ustalıkla beraber mi 3000 normal? Vallahi bilmiyorum ki. Bir de bunlar şimdi tabii ölçü ölçü ama yani az evvel dinleyicimizin duşakabininin camı ölçüsü nedir bilemiyoruz ki. Sonuçta onlar almışlar takmışlar. İsmail, bu işle mi yapıyoruz bir bakayım. Ha, ustamı buldum, ustaymış kendisi. Peki tamam. Peki İsmail Usta, sana soralım o zaman bu noktada. Vatandaşlar ustanın verdiği fiyatı çok bulunca pazarlık sünnettir, tamam. Bir de pazarlık edelim diyoruz, mutlaka bir pazarlık payı vardır. Ama ona rağmen çok geliyorsa hemen şunu konuşuyorlar herhalde. Ya biz alır yaparız. YouTube'da bunların videosu vardır falan. Bu çoğaldı mı İsmail Usta? Ne diyorsun? Ve bu sizi nasıl etkiliyor? Vatandaşların biz yaparız demesi ya da iş nerede tıkanıyor mesela? Onu merak ettim. Cevaplamak istersen tabii ki. Batman Merkez, Celal iş arkadaşı Zafer'le eve dönüyor. İyi akşamlar Batman. Dostlar bir reklam arası.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Smoking bizim işimiz.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
9: Sensat.com.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
12: Mondium'a bak.
13: Reklam.
14: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
17: Güzellikler dünyası.
18: Paraf'ın katkılarıyla.
19: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
17: Güzellikler dünyası.
18: Paraf'ın katkılarıyla.
6: İyi akşamlar Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz.
14: Ne oluyor ulan burada?
6: Gel Şener abi, bak çocuklarımızın sesini de duyuyoruz. Alo, fıstık ses ver.
10: Ses gelmiyor ya.
6: Bir dakika, ben yanlış bir yere astım herhalde. Heh, tamam şimdi.
9: Ayhan abi merhaba.
6: Merhaba.
9: Ben Antalya'dan Öykü. Sıradaki şarkılar kardeşim Aslan'la bana gelsin. Hoşçakalın.
6: Tamam, gelsin o zaman.

0: haber merkezine bağlanacağız ama evvelinde şimdi mesela Selcan Hanım diyor ki çamaşır makinesinin açma kapama düğmesi bozulmuştu. Ya 1200 lira istendi diyor. Sadece bir düğme, başka bir şey değil. Ama işte o sadece bir düğme değil yani, o mühendislik, o bir çalışma yani, o öyle. Hatta yaptırma düğmeyi, kürdanla aç kapat dediler. Olmaz ya, o kadar da değil yani. Elektrik çarpar diye yaptırmak zorunda kaldım. Bildiğiniz plastik düğme 1200 lira ama işte öyle değil. Hele o kürdan mürdan, yani o tip işlere girmemek lazım. Çünkü yani onun bir çalışma felsefesi var. İşin ucunda elektrik var. Allah muhafaza yani. Hiç bunlara girmemek lazım. Az evvel ustaya sordum. Yani kendi salıp yaptıranlar artık ustalık sanatını hani biraz azaldı mı evinde yapanlar var deyince, İsmail diyor ki kendi alıp yapamayan da çok insan var ama diyor. Bunu yapmaya ne var diyorlar. Sonra yapamıyorlar. Tekrar bizi çağırıyorlar. Aslında ustalığın önemi buradan kaynaklanıyor demiş. Eyvallah. Necmettin Bey buyurun.
1: Sakarya'dan Necmettin Koç. Merhaba.
0: Necmettin Koç'un açıklaması önemli. Duşakabin ilgili bir şey söyleyecek. Çünkü yanlış işler yapanlar oluyormuş.
1: Ben Sakarya yetkili servisim. Duşakabin yetkili servisiyim.
0: Evet.
1: Şimdi bazı arkadaşlar, bazı müşterilerimiz evet şeffaf camları normal camcıya kestirip taktırırız diyorlar. Evet.
0: Normal cam olur mu ki oraya?
1: Evet, alırlar taktırırlar. Lakin.
0: Lakin.
1: Duşakabin camları temperli camdır. Yani kırılınca paramparça olan camdır. Normal cam duşakabine kesinlikle takılmaz. Böyle
0: tabii
1: bir hatayı
0: canım
1: lütfen
0: ya.
1: Kimse yapmasın. Normal cam kırıldığı zaman bıçak gibi insanı keser, öldürür.
0: Tabii canım.
1: Ama diğer temperli cam tuz buz olur. İnsana en fazla ayak altında, vücudunda ince kesikler yapar.
0: Eyvah,
1: bu hataya düşmesin insanlarımız.
0: Aynen.
1: Ustamızın verdiği 3000 lira montaj dahilse fiyat gayet iyi. Çok sıkıntı yok. Yani 2500'e de olur. Tabii bilemiyorum. Mesafeyi bilemiyoruz.
0: Tabii tabii, mesafesi önemli.
1: Ustamız
0: o önemli.
1: İyi fiyat vermiş yani.
0: Eyvallah, ustalar normal fiyat vermiş ama normal cam duşakabine konması, ben bunu ilk kez duydum. Aman ha, böyle şeyler yapmayın sevgili dinleyicilerim. O çok tehlikeli bir şey. Zaten Necmettin Koç da belirtti. Bu işte ilgilenen bir insan. Yani duşakabin camı başka, normal evde kullandığımız cam başka. Bir haber arası.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist açılış töreninde konuştu. Erdoğan, bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardık dedi. Sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu yapıldı.

0: Operatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasalara ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş operasyonları düzenlendi. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Detaylı bilgi TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Süper Lig'de 6. hafta bugün 20'de Kasımpaşa-Konya maçıyla başlayacak. Yarın saat 20'de Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak. Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'da yaklaşık 500 yıl hizmet veren tarihi Edirne Mevlevi Hanesi'nin ihyası tamamlandı. Mevlevi Hane'nin Ekim ayının 2. haftası hizmete açılması planlanıyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: yakın tarihte sevgilisinden ayrılan var mı? Efendim bir araştırma yapılmış, onu soracağım sizlere. Sevdiğiniz birinden ayrıldığında, buna aşk diyelim ama, yani çocukların silah değil de aşk diyelim yani. Sevgilinizden ayrıldığınızda kilo mu verirsiniz, kilo mu alırsınız? Yapılan araştırmalara göre sevgilisinden ayrılanlar 15-20 gün içerisinde 20'ye yakın kilo veriyorlarmış. 20 kiloya yakın böyle bir verme durumu oluyormuş. Bazı arkadaşlar tanıyorum ben mesela. Ayrılık yaşayıp kilo alanlar da oldukça fazla. O an nasıl oluyor onu ben merak ediyorum. Bu konuda uzman olan sevgilisinden ayrılan kimse var mı? Sevgilinden ayrıldım, kilo verdim. Sevgilinden ayrıldım, sinirden yiyorum. Ya bu nasıl bir şeydir, onu anlamadım ben. Yani ikisi de olmadan olmuyor mu? Sevgilimden ayrıldım, tamam üzüldük, geçmiş olsun, hayatımıza devam ediyoruz. Yani sevgilinden ayrılınca kilo vermek, hiçbir şey yemeden içmeden kesilmek ya da sevgilisinden ayrılınca ne bulursa yemek sinirden dolayı. Sizde hangisi olmuştu? Geçmişe de bir bakın ama. Hani yalnızsanız, yanınızda sevgiliniz ya da yenge menge yoksa. Evet ya, fi tarihinde sevgilimden ayrılmıştım. Ben de işte 40 kiloya kadar düştüm. Acayip acı günler yaşadım falan. Yani var mı böyle bir şey, başınıza geldi mi? Araştırmalar böyle diyormuş. Ben de o yüzden sizlere sorayım dedim. Sevgilisinden ayrılanlar ciddi seviyede kilo veriyorlarmış. Kilosundan şikayetçi olan sevenler varsa, eğer kilolunu da vermek istiyorlarsa demek sevgilisinden ayrılabilirler. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Yorumlarınızı bekliyorum cuma akşamı. Biz bizeyiz ya, biraz konuşalım. Sesli mesaj böyle 15-20 saniye gönderin. Bakalım kimler neler yaşamışlar, merak ediyorum. Kilo mu almışlar, kilo mu vermişler? Reklamdan sonra.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

Zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: İşinizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

motor yağları. Hop dedik şov devam ediyoruz. Yoldasınız. Her geçen dakika dinleyici sayımız daha da artıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Şurası önemli bir nokta. Yaralanmalı bir kaza meydana gelmiş. Hem otoyolu Kavacık istikametine doğru Elmalı'yı geçtikten hemen sonra sağ şeritte bir kaza, o yüzden trafik. Ümraniye'ye geçer geçmez birazdan dur kalklar başlayacak. Köprü üzeri açık. Stadyumdan sonra tıkanacak. Onu ileteyim sizlere. Orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi efendim bir yapalım. Efendim bir yapılan bir araştırma. Sevgilisinden ayrılan, sevdiği insandan diyelim isterseniz, ayrılan kişiler 20 gün içerisinde 10-15 kilo verebiliyorlarmış. Ben de dedim ki ya tanıdıklarım var. Adam sevgilisinden ayrıldı, hızla kilo aldı falan diye. Ha bu arada acısını da çekiyorum. Ayrıldım ne yapacağım falan. Ama bir taraftan da kilo

0: Tamam. Öyle diyelim biz. İstanbul'dan Ahmet, askerdeydim. Beni sevgilim terk etti. O zaman 120 kiloydum. Bir anda 80'e düştüm 2 ayda. Bak kilo veriliyormuş demek ki. Şimdi evliyim. Strese girince kilo vermiyorum, tam tersi yiyorum diyor. Ha, evliyken yiyorsun streste. Oo, ikisi farklı.
1: Amanayım bu. Aa,
0: şimdi anladım. Evliyken strese girince yiyorsunuz. Devam edelim. Burada kim var?
2: Ayhan Bey merhaba. Ben yakın zamanda bir ayrılık yaşadım. Yaklaşık 10 kilo verdim. O süreçlerde yemek yiyemedim. Çok mutsuzdum. Beni çok kötü etkiledi.
0: Öyle mi?
2: Bence bu süreç kişiden kişiye göre değişiyor. Ama teoriniz doğru.
0: Kilo veriliyor yani. Bak ayrıldım diyor. Çok hızlı bir şekilde kilo verdim diyor.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
0: Ne gerek var? Ne gerek var? İzmir'den Murat, konumuzla alakalı değil ama hemen söyleyeyim diyor. İzmir'de mesela burada bir kaza olduğunda örnek veriyorum. Gelişte kaza var. Biz gidiş yolundayız. Gidiş yolundakilerde ne olmuş diye meraktan kaza izlerken arka tarafa doğru kuyruk oluşturuyorlar. O yalnız İzmir'e has bir şey değil. Türkiye'nin dört bir yanında. Biz inşaat izlemeyi de severiz. Trafik kazası izlemeyi seven de bir toplumuz. O yüzden yani maalesef oluyor öyle. İzmir'den Hilal, sevgilisinden ayrılan değil de imkansız aşk yaşayanlar bence çok kilo veriyorlar. Yemeden içmeden kesiliyorlar. Bu imkansız aşk hep söylenir, adına şarkılarda yazılır. Dostlar, imkansız aşk nedir? Tarif edecek kimse var mı? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Birkaç tarif alabilir miyim? İmkansız aşk. Nedir bu? Reklam arası.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Efendim Türkiye bu hafta sonu 2026'nın son yaz hafta sonunu yaşayacak. O yüzden güzel bir cumartesi pazar planlayın, geçirin ailenizle beraber. Zira bu hafta sonu artık son bitiyor. Sonbahar ve kışa artık merhaba diyeceğiz. Yapılan meteorolojik yorumlar bu noktada böyle.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: İyi akşamlar Milat.
1: Merhaba Ayhan Bey. İyi akşamlar Milat. Ben İzmir'den.
0: Buyurun.
1: Konuyla ilgili böyle bir açıklama yapmak istiyordum.
0: Tamam. Konuyla ilgili.
2: Ne diyor?
0: Açıklama yapacağım diyor. Hani bu ayrılık sonrası insanlar kilo veriyorlarmış ya ilişkilerinde genel manada. Ben de dedim ki kilo alanlar da var dedim. O konu hakkında açıklama yapacakmış Zühtü amca.
2: Ha iyi.
0: Buyurun.
1: Yemek yemek bazı kişilerde dopamin veya mutluluk hormonunu sağlamaya neden olur. Bu
0: tamam.
1: Aynı zamanda biz sevdiğimiz insanlarla, yani sevdiğimiz annemiz, babamız, çocuğumuz.
0: Tamam.
1: Larla vakit geçirdiğimizde de vücuttan salgılanıyor.
0: Tamam.
1: O yüzden bu yemek yerken dopamin fazla salgılanan, vücutta fazla salgılanan kişiler belki sevdiklerinden ayrıldığı zaman o mutluluğu yemekte bulup kilo alıyorlar.
0: Allah'ım.
1: Diğer insanlar, yani dopamin fazla salgılanmayan insanlar yemek yerken kilo veriyorlar. Ya bunu ben böyle açıklayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Farklı bir bakış açısı ama en azından bunu da dinlemiş olduk. Lubex Motor Yağları Optedik Show. İmkansız aşk var mı? Birisi öyle bir şey attı ortaya. İmkansız aşk bir çiftin ne kadar birbirlerini çok sevdiğini, sevse de özür diliyorum, farklı hayatlardan gelip olamamaları. Nasıl yani? Örneğin ben çiftçiyim, o ise üniversite okuyan birisi. Hayat farkı ama tam yeşil.

Can Gencebay'ın yapmış olduğu işe sadece şarkı dersek haksızlık olur. Sözüyle, bestesiyle, Gencebay müziğiyle bambaşka bir alem. Yine o keyfi yaşadık Orhan Gencebay. Hatta nasıl da vaktimiz var. Bir Orhan Gencebay şarkısı daha bu kez Sezen Aksu yorumuyla geliyor.

Şarkının en güzel kısımları. Eşlik edin lütfen. Detone olmak serbest bizim programda. Sıkıntı yok. İçinizden geldiği gibi söyleyin.

0: kere daha. Noktayı koyuyoruz. Hadi reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5.000 TL'ye

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Citroen.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: İskenderiyle İskenderun'dayız Nuray. Bir İskenderun akşamı güneş batarken video yollamış. Nuray teşekkürler. Ayfer, Süpiye onlar bizleri dinliyor. Berkant da şu an bir video ile eşlik etti. İyi yolculuklar sevgili Berkant. Hakan diyor ki giden gider, kalan sahalar bizimdir. Hakan Yılmaz teşekkürler.
1: Allah!

0: da konuyu ortaya attığımızda dedik ki ayrılık yaşayanlar, sevdiklerinden ayrılanlar, sevgilisinden ayrılanlar genel manada araştırma sonuçlarına göre 20 gün içerisinde 15'e yakın kilo veriyorlarmış. 15 kilo yakın bir gidiyormuş böyle. Ama ben dedim ki sonra ya kilo alanlar da var, sinirden yiyenler de. Bunun ayrımı nasıl olabilir? Çok güzel mesajlar yolladınız, teşekkür ederim. Ama konuyu sevgili Metin noktalıyor. O kadar güzel bir mesaj yollamış ki belki işi özetliyor. Hakikaten güzel özetliyor. Metin'cim söz sende.
1: İşin özetini söylemek gerekirse duygusal açlık yemek yedirir.
0: 2-2 daha 4. Kilo alırsınız diyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün

0: OneCard'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel OneCard kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi OneCard Mobil ve OneCard.com.tr'de.
1: OneCard, seni düşünür o.

yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golub

0: devam ediyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Optedik Show, iyi akşamlar diler. Eksane radyo gösterisi.

0: Olmaz. Güldük, eğlendik. Evine varanlar oldu. Onlara iyi istirahatler, güzel bir hafta sonu olsun. Halen yollarda olanlar var. Hatta İstanbul trafiğinde yoğunluk %62 seviyesinde. Allah kolaylık versin yolda olanlara, diğer kentlere ve tabii yurt dışında yaşayan dinleyicilerim. Sizlere de selamlar. Lubex motor yağları, hop dedik show. Devam edeceğiz kısa bir ara.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

her gün olduğu gibi bugün de Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları. Genelde benim programım çok enerjiktir biliyorsunuz, hep güleriz eğleniriz ama ben de bir insanım, insanoğlunun ihtiyacı var. Hüzne, özleme, hasrete, onun için de şarkıya ihtiyacımız oluyor. Onları birazdan sıralayacağız ardı ardı. Reklam sonrası günün özel şarkıları başlıyor.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bir

0: bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam,

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

günün özel şarkıları başlıyor. Açılışı Bahar'la yapacağız. O güzel kadife sesiyle hayırlı olsun. Şarkımızın adı bu. Hadi bakalım, imkanı olanlar için Çay ve Kahveler Şirket'ten günün özel şarkıları benden size armağan. Yolculuğumuz başlıyor.

Bir zamanlar çok modaydı bu eser. Şimdi aklıma geldi, dinletmek istedim. Bence yakıştı da. Dostlar, Radyo Turkuaz'da günün özel şarkıları. Yıldız Tilbe deyince onunla bütünleşen, herhalde ilk 10 diyebileceğimiz şarkılardan bir tanesidir, değil mi? Aşk laftan anlamaz ki. Haydi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip

0: Modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te, 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Reklam arası ve sonrasında tekrar buradayız. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Ben artık köşeme çekiliyorum. Tan'la veda edeceğiz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da yol şarkılarında buluşacağız bu sefer. Yarına dek herkese güzel bir akşam. Allah'a ısmarladık.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Mobile.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu işi programımızda yine şarkıları ve şiirleri kah tebessümle, kah hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ay ışığı nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş geldin.

Olup biteni hatırlamak önemlidir tabii. Fakat geçmişe saplandı mı insan, işte orası çok fena. Yani unut gitsin değil demek istediğim sevgili dinleyenler. Ama unutmadığını da her an kendine hatırlatma. Nina Berberova Eşlikçi Kız kitabında şöyle diyor. Geçmiş bana şimdiyi yaşatmadan kaçıp gitmiş. Önümde karanlık, bomboş bir gelecek bırakmıştı. Çok güzel bir aslında öğreti değil midir? Önümüze bakmak gerek diyor sevgili dinleyenler yani. Yaşanacak bir ömür var. O geçmişi hepten unutmak da değil tabii ki yapmamız gereken. Yoksa o geçmişteki öğrendiğimiz dersleri tekrar alıp tekrar o derslerden kalmak var sonunda. Hayır, böyle değil. O dersleri alalım, unutmayalım. Ve varsa yaşanacak kaç yarınımız, o yarınları gelecek yeni ve güzel duygularla karşılayalım. Önümüze bakalım.

Nahit Ulvi Akgün şöyle güzel bir cümleler dizesi paylaştı sevgili dinleyenler. Bir şey var aramızda diyor. Senin bakışından belli. Benim yanan yüzümden. Dalı veriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile. Bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda. Farkındaysanız sevgili dinleyenler, evet, bazı şeyler var ama o

şeyler ancak karşılıklı konuşarak anlaşılabilir ve yaşanılabilir. O orada, bu burada, kim anlaya? O yüzden söylemek istediklerinizi vakit kaybetmeden, geç kalmadan söyleyin. Ertelemeyin yani sözünüzü sevgili dinleyenler.

Birisine sabır gösterdiğinizde her şey yolunda sanıyor aslında. Yani karşımdakinin tahammülünü zorlamadan düzelteyim gibi bir çaba asla göremiyoruz neredeyse. Yani sonra sabrınızın sonu geldiğinde tepkinizi gösterdiğiniz an sizden kötüsü de olmuyor. Yani bakmayın karşınızdakinin soğukkanlı olduğuna. Kimi sabrından, kimi saygısından, kimi ise edebinden, kimisi de sevgisinden susuyor. Yanlış anlamayın. Anlamaya çalışın kafi.

0: Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz. Ve şöyle bir düşününce ne zor insanın aslında tek başına her şeye dağ olması. Zamansız gelen sürprizlere kendini ayarlaması. Yani daha da acısı ayarlamaya çalışma çabası. Öyle ki bazen duasının gücünü bile unutması. Affetsin de yaradan, isyanının arşa sıçraması. Çaresiz kendi başına çırpınması ve mızmızlanacak kimsesinin de olmaması aynı zamanda. İlmek ilmek kurduğu düzeninin alt üst olması. Sabrının, takatinin sonuna varması. Zor. Ayrıldığı yerden sarılıp vedalaştığı, yanına alıp elinden tutup götürdüğü ve yine yalnız kendisi olması. Zor sevgili dinleyenler bazı şeyler. İnsanın her şeye tek başına dağ olması çok zor. Umarım bu zorluğu tek başınıza değil de gönül yareninizle, gönüldaşınızla sırtlanırsınız. İşte o zaman o zorluk kolaylık olur.
1: Göz

gerçeğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor. Gel.

Kimse hayatınıza boş yere dahil olmuyor ya da kimse karşınıza boş yere çıkmıyor sevgili dinleyenler. Ben hep bir anlamı olduğunu, bir sebebi olduğunu düşünürüm. O manada değer vermeye çalışırım karşımdaki insana. Ne yazık ki bazıları acı tecrübe oluyor. Bazıları güzel bir yer ediniyor hayatımızda. Ki onlar çok olsun tabii ki. Ama dilerim hayatınıza egolarından arınmış insanlar girer. Ve yine düşünerek konuşan, bu çok önemli bir durum gerçekten, düşünerek konuşmak. Söylediklerinin karşı tarafça nasıl anlaşılacağını ya da onu nasıl etkileyebileceğini biraz olsun düşünmek, empati yapmak lazım.

doğrusu, bu şekilde konuşmak çok önemli bir özellik. İncitmemek için itinalı davranan, ne kadar teşekkür etseniz de az geleceğini bildiğiniz insanlar girsin hayatınıza umarım. Çünkü yaşamın en katlanılır yanı böylesi güzel insanların varlığı. İşte sizin hayatınızda da çok var olsunlar.

Hayatın içinde türlü mücadelelerle öyle meşgul oluyoruz ki yaşamayı kaçırıyoruz adeta. Erteliyoruz ya da ne bileyim yaşamıyoruz işte. Küçük, güzel bir anı bile kendimize çok görüyoruz adeta. Kendi hayatımızın nankörü oluyoruz diyebiliriz bu duruma. Sonrasında mecburiyetler geliyor, imkansızlıklar geliyor. Ne bileyim, bilmiyoruz hayatın bize sunduklarının kıymetini sevgili dinleyenler. Afşin Kum şöyle bir cümleleri paylaşmış. Ne kadar tuhaf. Sanki benim hayatım değil de gece yarısı televizyonda izlerken uyuyakaldığım bir film. Öyle olmamalı sevgili dinleyenler. Kendi hayatımıza bu kadar yabancılaşmamalıyız. Bir hal çaresine bakmalı. Bakmalı da evvela kendimizden başlamalı. Yüreğimizden, onun ne istediğinden, onun neyle uyuyup neyle uyandığından. Kendimize yabancılaşmamalı sevgili dinleyenler.

İnsan yaşadıklarından mütevellit artık bazı şeyleri oluruna bırakıyor. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyor insan. Belki yeterince savaşmadığımızdan ya da gerçekten isteseydin pes etmezdin de denilebilir buna. Ama kimsenin işte içimizdeki o yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak, olmuyor da. Dedik ya, artık bazı şeyleri insan oluruna bırakıyor. Nasipten öte köy yok nasıl olsa, değil mi? Keşke olsa, güzel olur. Olmazsa da, hani olmaması da nasip adeta. Ama her şeyi kadere, her şeyi nasibe de bırakmamalı. Her şeyi hayata da bırakmamalı. Hayat bize bırakmış, zaman bize bırakmış. Nasip de belki bazılarını bize bırakmış. O yüzden elden geleni yapmalı. En azından bunun vicdan rahatlığını yaşamalı.

geçiniyor. Bazen bir şeyler yaşatıyor hayat insana. O yaşadığı şeylerden sonra insan tüm beklentisini kesiyor hayattan. Hiçbir umudu olmayan, hayaller kurmayan, beklenti içine girmeyen, aşılması imkansız duvarlardan ibaret olan bir kişiye dönüşüyor adeta. Bir şeyler heyecanlandırmıyor bile. Duyguları varsa da yokmuş gibi alıştırıyor kendisini. Bazen benim duygum olamaz düşüncesini bile benimsediği oluyor insanın. Bir daha yıkılmamak, bir daha eski haline dönmemek için böyle bir yolda bulunuyor denebilir. Yani sonra bir şeyler oluyor, o en sert düşüş yaşadığı döneme geri dönüyor. Ya da dönmek zorunda bırakılıyor. Ama kaçmıyor bu sefer işte. Yürüdüğü yolda cam kırıkları olsa da basıyor üstüne teker teker. Korkmuyor. Yani bu sefer alışmış oluyor o kırıklara işte, o acıya. Beklentisi olmadığı için korkmuyor hiçbir şeyden. Aksine üzerine üzerine gidiyor adeta. Yani gitmek istemese de zorunda bırakılıyor yine. Zaten o kadar yorgun oluyor ki bu zorunda bırakılmalardan hayal kırıklığına uğramıyor bu sefer.

Geldi Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde, epeydir de yapmamıştık. O yüzden Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimizde paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Bu şehrin bütün sokaklarına sinmiş yalnızlığım. Sensizliğin köşe başındayım. Avuçlarımda kırık dökük pişmanlıklar. Avuntusuz çıkmazlara doğru yürüyorum. Bütün umutsuzluğuma inat, yine seni arıyorum.

Yanaklarımda bildiğin o ıslık. Sokak lambalarına sığınıyorum. Hafiften bir yağmur ağlıyor benimle. Bir deli rüzgar saçlarımda. Yalnızlıktan üşüyorum. Bulamayacağımı bile bile yine seni arıyorum. Anlatacak nelerim var bir bilsen. İçimde ihtilaller kopmuş. Kendimi sürgüne verdim. Mutluluğum çoktan iflas etmiş. İtiraza hakkım yok. Biliyorum. Beni savunmak sana düştü. Seni arıyorum. Yarım kalmış şiirlerim gibisin. Yaşanmamış çocukluğumsun anılarımda. Öylesine eksiğim ki sensiz. Öylesine sahipsiz. İşte bütün umutlara havlu attım ve gidiyorum. İçinde geç kalmışlığın çaresizliği. Çocuklar gibi ağlıyorum. Ve gel gör ki her damla gözyaşımda yine seni arıyorum. Her damla gözyaşımda yine seni arıyorum.

sıkıldığında hep bir omuz arıyoruz hayatımızda. Mevzu başımızı yaslamakta değildi aslında da. Yani sadece dinlenmek istiyoruz biraz da olsa. Sonra öğreniyoruz ki insanı yoran tek şey yorulmayı bir ihtimal yerine koymadan sadece dinlenmeyi hayal etmesiymiş. Dinlenmek için yorulmak gerekmiş sevgili dinleyenler. Dinlenmek için yorulmak gerekmiş. Neyse, yani çok kırılıyoruz ama belki geçiyor, belki geçmiyor. Yani zaman iyileştirir diyorlar ama yok sevgili dinleyenler. Zamanın iyileştirdiği falan yok. Sadece o acıyla, o boşlukla, o hissizlikle yaşamaya alışıyoruz adeta. İlk zamanki gibi acıtmasa da o yumru orada ya kendini iyice hissettiriyor ya da o boşluğunu hissettiriyor ama bir şekilde hissettiriyor. Sonra zaman işte bize kendi yaralarımıza üfleyebilmeyi öğretiyor. Uzak değilmiş, hemen yanı başımızda olduğunu görüyoruz aslında yine devamı. Kendi omzumuz. Böyle olmasını zorunlu kılıyor hayat. Sonrasında başımızı yine kendimiz koyup kendi omzumuzdan öpüyoruz. Öyle bulunmaz Hint kumaşı falan da değilmişiz diyoruz hatta bazen. İşte bunları kendi omzumuza bakınca görüyoruz.

Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarının yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı, Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin de ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli, Lili'nin çekip gideceği besbelli, Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş, ha kabarette Paris'in. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin, arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynunu

çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem ki Lili. Ben konuşmasını bilmem Lili.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz. Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine 2 günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Mesaj göndererek de burada ay ışığında olduğunu gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki burada bu anı beraber paylaşıyoruz. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz de vardır belki. Bundan sonra hafta sonlarında da beraber oluyoruz. Her cumartesi saat 11'den 14'e hafta sonu frekansında Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur yine sizlerle birlikte olacağım. O yüzden yarın sabah 11'de tekrar kavuşmak üzere.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

sandım. Hataları aşk sanırım. Başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.